Sensiz geçen her gece biraz eksik. Kalbimde yerin hala aynı, hiç değişmedi. Zaman akıp gitse de içimde hep sen. Ben seni sevdim ya, bu kalp başka ne bilsin.

sen gecemin sessizliğine düşen en güzel sözsün. Gözlerin var ya, kalbimin unuttuğu umutları yeniden yazan nefessin. Ellerin dokunduğu her yerimi ev yapan sıcaklık. Ve ben seninle tamam olan bir yarımım aslında. Sensiz hiçbir şarkı beni anlatmaz. Çünkü ben en çok seni severken varım.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul'a ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara yağmurlu 21, İzmir az bulutlu 28, Antalya az bulutlu 23, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bean Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
6: Garanti BBVA yatırım.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
9: Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
10: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Veni Vidi Göz.
11: Çok uykuna getirir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getirir.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
14: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: 10.000 lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Yarın bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yavru kurtlarım, good morning, günaydın, güzel bir gün olsun. Mesajlar hemen yağmış gelmiş. Aman günümüzü aydınlatan güzellik hoş geldin diyor Nilüfer. Ben Denizli'den günaydın Nilüfer. Eylemciğim kalkmış. Aygül'üm günaydın. İzmir Bornova'dan Esin. Bugün doğum günüm. Mabel Matiz'den. Sarışını çalar mısın? Ben de çok severim o şarkıyı. Tabii ki çalacağız bugün, tamamdır. Günaydın Aygül Aydın. Her sabahki iki seçenek ile uyanırsın güne. Şikayet etmek veya şükretmek demiş. Yaşadığın zorluklara rağmen mutlu uyanmayı tercih et ve şükret. Sabaha kavuşturan Rabbime şükürler olsun diyor sevgili Alper Bey. Günaydın Alper Beyciğim. Canım benim ya. O bilir anne, o bilir iyilik meleği, o bilir kaplumbağa kurtarıcısı, o bir kaos uzmanı, o bir radyocu, o bir en güzel kadın, o bir Aygül Aydın demiş. Teşekkür ederim. Kaplumbağa demeyi çok biliyorum. Dün de Nur Viral'in YouTube kanalına konuktum. Gece 11'e kadar oradaydık. Bilin bakalım hangi burçta kaplumbağayı anlattım. Hakikaten sürpriz. Bir tane burca geldim. Dedim ki aynen kaplumbağa gibiler dedim. O burcu anla, Haziran aylıkları çektik. Hadi bakalım. Hadi bakalım Haziran aylıklar yayınlandığında izleyin göreyim. Dayandım, anlatmayacağım dedim ama o burca gelince dayanamadım arkadaşlar. Orada anlattım valla. Dedim ki bir dakika dedim. Bir dakika. Hayat dedim kaplumbağa gibidir. Dur anlatacağım bu olayı dedim. Hadi her yerde duyarsınız. Biri de şey diyor. Aygül kaplumbağayı rahat bırakarsın. Aygül günaydın Aygül Hanım. Güzel bir gün olsun. Serviste sizi dinliyoruz diyor. Bütün servisçi Ferbil, servisçi dostlarım, servisçi abilerim, servisçilerim o kadar kıymetliler ki. Yani sağ olsunlar, mesela yolda gidiyorlar şu an, içeride arka tarafta uyuyanlar var. İşte ne bileyim hayattan bezmiş işe gidenler var. Ama servisçiler bir şekilde benim sesimi kısmamaya çalışıyorlar. Büyük mücadele. Hani gerçekten büyük mücadele. Çok teşekkür ediyorum servisçilerime. Ayrı bir şarkı çalayım dedim de Berkay'dan taburcu var.

Aygül Hanım, Mersin'den Antalya'ya geldik, yoldayız. Araçtakilere selam söyler misiniz? Şu an sizi dinliyoruz diyor. Herkese kocaman selam, günaydın. Günaydın Aygül'üm, ben İzmir'den Nurten. Bugün benim doğum günüm, 41 kere maşallah diyor. Ben de Mabel istiyorum. Hayatım tamam, bugün hepinizin Mabel'leyeceğim. Günaydın Aygül Hanım, evimizin meleği biricik eşim Nurten'imin bugün doğum günü kutlu olsun diyor Okan.

Aygül'üm günaydın, bugün de harikayız, çok güzeliz, oley, hava mis demiş Aynur Varlıbaş. Günaydın hayatım. Aygül lütfen işe girmeden şu mobili çalar mısın diyor. Tamam ya, hemen geçtim, tamam. Aa, yeter, 5 oldu ya.

0: Çok güzel ses kayıtlarınız geliyor. Bayılıyorum, bak bak.
1: Kuşadası'ndan da kocaman günaydın diyoruz.
0: Günaydın.
1: Günaydın radyo de.
0: Günaydın.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
4: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
4: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
5: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla.
10: Uğur Derin Dondurucu.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
12: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
13: Yoksa sorun değil.
12: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla.
10: Uğur Derin Dondurucu.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
15: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle.
10: Uğur Derin Dondurucu.
16: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
17: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
18: Donuyoruz Yüksel abi.
17: Bu havada.
18: İnternette donuyoruz.
17: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
19: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
20: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
17: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bugün kendimle gurur duyuyorum diyenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

0: Arkadaşlar, size hiç kimsenin bilmediği çok özel kendimle ilgili bir sır açıklayacağım. Yani patlayacağım yoksa bunu söylemezsem. Vallahi yani ne yapacağımı bilemiyorum. Sizden akıl almam lazım. Ama kısık sesle söylesem acaba belki kimse duymaz. Şu an sadece duyanlar duysun, duymayanlara duyurmasın. Beni bir yarışma programına davet ettiler. The Traitors. Pek ne yapacağımı bilmiyorum ama böyle hain falan buluyormuşsun galiba yani. Sizlerden biri Aygül keşke katılsam falan demişti. Ben de goy goy yapmıştım, hatırlıyor musunuz burada? Hala kısık sesle anlatıyorum. Ne edeceğiz şimdi? Soruyorum. Sadece soruyorum. Hani böyle şeyler söylüyorsunuz ya. Şimdi bunlar böyle gerçek olunca biz ne yapacağız şimdi? Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Önce bir hayır dedim. Şimdi ikna edilmeye çalışıyorum. Hani asla diyeceğim, kesin başıma bir şey gelecek. Günü bize güzelleştirebiliriz. Sizi seviyor demiş. Canım benim. Öpüyorum kocaman. Aygül Hanım günaydın. Doğum günü bugün Neyhan'ın diyor. Neyhacığım. Bak yazmış. Aygül abla ne olur yalvarıyorum evet de diyor Yaren. Yaren ve Deren. Çocuklar siz istiyorsunuz da ne yalt edeceğim ben orada. Aygül abla... Giray Altınok halı sahaya çağırsa bile gitmelisin diyor. Şimdi Esen, Aygül'üm ne buluyormuşsun sen de yarışmada hainleri? Ben hainlerin haritasına baksam olur mu? Bari koşulu öyle koyayım. Diyeyim ki hainlerin haritadan bulmak istiyorum. Doğum bilgilerini al falan. Aygül sen hain falan bulamazsın. Gider orada da dolandırılır gelirsin diyor. Çok haklıyım. Ben hainlerle kanka olup ilk günden kovuluyorum. Ay ne olacağımı da bilmiyorum ama ben yıllarca belediyede çalışmış biriyim yani. Hani bana The Traitors falan koy.
1: Su gülüşüne bir tebessüm et söyleyeyim. Hava buz kırağı deli bozuk, terk edilmez ah nöbetin. Nicedir sarhoşluğun, ayamam. Ödenir bedeli.
0: Aygül babanı düşün öyle karar ver diyor. Babam yarışma falan izlemez ya.
1: Olur ama gel.
0: Yani sevmez öyle şeylere, hiç bakmaz. Ya inşallah, umut ediyorum. O yüzden böyle bir düşündüm. Aygül'cüm seni bulmaları çok güzel olmuş. Sen zaten bir hain mıknatısısın. Nasıl bulursun diye düşünmemize gerek yok programda diyor. Düşünsenize ciddi bir yer. Ay ben gülerim orada, ben nasıl tutacağım ki? Ay ben dayanamam yani. Bir de öyle böyle duruyorlar gayet samimiyetsiz bir şekilde. Hani böyle bir triplerde falanlar. Ben Düşünsenize ben, sizin burcunuz ne? Ay en fazla 3 gün arkadaşlar. Beni 3 gün tutarlar orada.

0: Ya bir şey diyeceğim. Benim çocuklarım o kadar tatlı ki, çocuklar izliyormuş yarışmayı. Beni şimdi koruyabilmek için ve bana spoiler veriyorlar. Ne yapılması gerektiğine dair taktikler veriyorlar. Sizi yerim ya bak. Bir tanesini dinleyin lütfen. O kadar tatlı ki. Bakın şimdi.
1: Aygül abla, ben o yarışmayı biliyorum. Tamam. Sana anlatabilirim bak. Üç tane hain oluyor. Ha. Diğerlerini eğiliyor. Eğledikten sonra diğer üç hain birbirini eğiliyor. Sona kadar kazanıyor. Ha. Aygül abla. İnşallah gülmezsin.
0: Gülmez
1: sakın.
0: Gülmem inşallah.
1: Gülersen bir tanesin. Çünkü seni hain sanıp eğlerler. Söyleyeyim sana. Ya gidersen seni öpüyoruz. Seni çok seviyoruz.
0: Seni yerim. Seni yerim. Gülersen bitersin, hain sayılırsın.

Ay, katıldığım programların isimleri ne kadar manidar. Kaos Show gibi diyor. Niye böyle? Niye beni normal bir yarışma programından çağırmıyor? Günaydın Aygül, parası güzelse git diyor. Para veriyorlar mı? Onu bile sormadım ben. Bir sorayım bakayım. Aygül abla günaydın. Sen bu enerjinin zekatını veriyor musun? Ben hala gözlerimi açamadım da demiş. Günaydın Aygül Hanım, çok eğleniriz, ne olur git ya Allah aşkına demiş. Düşünsenize, ben size şatodan canlı yayın açıyorum. Valla tutuklanmam inşallah yabancı memleketlerde.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasalarını 12 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.34 değer kaybıyla 14.780 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.39, euro 53.28'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.801, çeyrek altın 11.537 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
1: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
2: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
5: New Life B12 Plus

0: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık hocam.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.
1: İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: alışkanlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygül Aydın'la günaydın.
1: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Dün akşam işte Nur Viral'le çekim yaptık. Haziran aylıklarını çektik. İzleyeceksiniz. Haziran çok enteresan bir ay bu arada. Çok güzel bir ay. Özellikle 9, 10, 11 Haziran'da yapacağınız işler, programlarınız, planlarınız varsa mutlaka o tarihlere bir program, bir plan yapın. Venüs ve Jüpiter kavuşumu var. Yani yılda bir kere olabilen, denk gelebilen zamanlardan bir tanesi. Muhakkak bu fırsatı değerlendirin. O süreçlerde hani illa hayatımda bir mucize olur mu diye sorduğumuz hayatın dönemlerinde işte tam o tarihlerde olma olasılığının yüksek olduğu zamanlar takviminize, telefonunuza kaydedin 9, 10, 11 Haziran zamanlarını. Ben de tabii Haziran aylıkları dün akşam çalıştığım için şimdi bilgileri de görünce dedim ki ya yarın sabah radyoya gideyim de şu 9, 10, 11 Haziran'ı söyleyeyim. Neyse dün aynı zamanda Nuray Sayar ile tanıştım. Hiç daha önce bir araya gelmemiştim Nuray Hanım'la. Ya gerçekten de hamile işte soruyorsunuz ya kadıncağız ikizlere hamile. Yani tamamen Allah'ın nasip ettiği bir şey. Ben de nasıl oldu, ne oldu anlamadım diyor. İşte kontrollerine gidecek. Bakalım daha tam tutunmaları ve tam bazı şeylerin ilerleyebilmesi için çok da konuşmuyor. Ama hani hakikaten Allah güç kuvvet versin ya. Hiç kolay değil. Hem onun mental şeyini yaşamak zor, hem hayatın içerisinde yıllar sonra böyle bir sorumluluğu almaya çalışmak çok zor. Ama başaracağına inanıyoruz. İnşallah güzel olur. Allah sağlıklı kucağına almayı nasip etsin. Gerçekten şey işler arkadaşlar ya, hiç kolay işler değil. Bir de yazık, insanlar hiç bilmeden olayları nasıl eleştiriyorlar ya. Ne kadar acımasız bazı kişiler. O yapılan haberler bizzat ağzından dinledim, duydum. Yani tüylerim diken diken oldu. Hakikaten yazık, günah ya. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz? İnsanlar nasıl bu kadar kötü olabiliyor ya? Yani bu kadar kötü dedikodular çıkıyor. Aha telefonum çalıyor bak, beni arıyorlar. Diyarbakır arıyor bak. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın.
2: Günaydın abla.
1: Ne haber ablam?
2: İyiyim abla, sen?
1: Nasıl Akşemsettin Ortaokulu?
2: Güzel abla.
1: İyi mi gidiyorum. Akşemsettin Ortaokulu? Bir ses duyayım. Efendim, kaç abla? Kişisiniz serviste? Her gün sayı azalıyor gibi.
3: Aygül abla. Ha,
1: işte bu be. Ne oluyor, sınavlar mınavlar bitiyor diye gidenlerin sayısı azalıyor mu?
2: Yani biraz azaldı.
1: Ha, değil mi? Biliyorum ben de, benim oğlandan biliyorum.
2: Abla seni her sabah dinlemeye başladık. Ben servise ilk geldiğim için direkt seni açıyoruz, dinliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Kaptan sen olmasan...
2: Abla bir de sabahleyin dinledim. Bu bir tane program vardı. Seni oraya çağırmışlar
1: evet,
2: ya.
1: Tracers, evet.
2: Oraya git bence abla.
1: Gideyim mi? Bu ne seviyorsunuz be? Hepiniz ne seviyorsunuz bu programı? Peki bir şey diyeceğim. Sen izliyor musun o programı?
2: İzlemiyorum. Sen git, izleyeceğim.
1: Seni yerim. Tamam. Önden bir videoları inceleyip bana geri bildirim verin. Ne yapmam gerekiyor?
2: Aygül abla.
1: Hay canım.
2: Abla ben de diğerim.
1: Ha diğeri. Adı
2: İki
1: ne?
2: Tane Emir var.
1: Emir, diğeri Emir. Emir. Hangi iki Emir mi var?
2: Evet.
1: Ha iyi, Emirler tamam. Size görev veriyorum. The Traitors'ı izleyip ne yapmam gerektiğine dair bana yarın anlatacaksınız.
2: Tamam. Ama sen katılmazsan izlemeyeceğiz ha.
1: Tamam, ben katılacağım siz istediğiniz için. Tamam. Sizin için katılacağım da ne yapacağımızı birlikte geliştireceğiz. Taktik verin. Öpüyorum.
2: Tamam. Ocakta pilav altını harlamış. Yak
1: yak yak. Karyolam yeni. Yak yak. Günaydın kız kardeşim. Peki 13 Haziran'da LGS sınavı var. Sence nasıl bir gün? Ayrıca 14 Haziran'da milli maçımız var. Canım çok güzel günler. Vallahi Haziran çok güzel. Çok bolluk, bereket, şans ve kısmetlerin ayağınıza geleceği güzel bir ay olacak. Bir de havalar ısınsa artık.

0: Sürekli seni dinliyorum. Beni ara.
1: Arayayım, tamam. Mersin'den Lina.
0: Bir de amojiler at.
1: Amojiler.
0: Bir sürü kalpler.
1: Tamam, kalpler, amojiler atıyorum sana hemen.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, küresel dengeleri yakından ilgilendiren kritik başlıkları görüşmek üzere yarın Pekin'de bir araya geliyor. Zirvede Amerika-İran geriliminden ticaret savaşlarına, Tayvan meselesinden nükleer silahlara kadar pek çok stratejik konu masaya yatırılacak. Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından onaylandı. Onaylanan iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 23-31 Mayıs tarihleri arasında Geyikli Bozcaada ve Kabatepe Gökçeada hatlarında yoğunluk bekleniyor. Bu nedenle bayram tarifesi devreye girecek ve bu hatlarda yeni sefer tarifesi uygulanacak.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Yenibosna Şirinevler, Ayvansaray, Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Temde Bahçeşehir, Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün

0: maksimum çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jantlı üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Üretim öncülerinin mikrosu var.

0: Dell Migros gelsin sana.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi? Pilot
4: Garaj Shop Expertise. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor, delisin.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın Aygül abla.
0: Neredesin? Ne yapıyorsun?
1: İyi.
0: Okula mı gidiyorsun hayatım?
1: Evet. Ve
0: kim var?
1: Benim cumartesi günü mezuniyetim var.
0: Ay inanmıyorum. Burcun ne?
1: Yay.
0: Ay. Ay cumartesi mi mezuniyet? Ne giyeceksin?
1: Civelinden böyle çok güzel yeşil bir elbise aldım.
0: Ay bana ne olur mezuniyet resmini at, tamam mı? Ben görmek isterim.
1: Ama şöyle bir sıkıntı var. Arkadaşımla aynı elbiseyi aldım.
0: Olacak iş mi ya? Şöyle yap. Arkadaşın yakın bir arkadaşın mı?
1: Yok, pek değil. Fazla konuşmuyoruz.
0: Ay bir de gıcık olduğumuz bir kız gibi sanki.
1: Yani.
0: Anladım.
1: Her şey kızıyor, bağırıyor o kadar.
0: Anladım, biraz agresif.
1: Evet.
0: Neyse, o zaman demek ki o yeşil sana daha çok yakışacak. O yüzden sıkıntı yok.
1: O benimle benle kavga etmeye çalıştı. Ama çok sakin kaldım.
0: Evet, kavga yok.
1: O sen de farklı görünecek.
0: Evet.
1: Ben de farklı görünecek.
0: Hatta nasıl biliyor musun? Dedim. Kavga eden insanlara hiçbir şey yakışmıyor bu hayatta. İyi olan ve zarif olan insanlarda her şey bir başka duruyor. O yüzden sen parlayacaksın. Bana da resmini at, tamam mı?
1: Tamam, söz atacağım.
0: Oldu, sana iyi mezuniyetler diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Hoşça kal.
1: Tamam. Ben de seni.
0: Aygül, sen o programa gidersen diyor, yarışmaya gidersen şatodan mı yapacaksın yayını diyor. Vallahi ne yapayım ya, Radyo D arabasını da herhalde getirirler. Belçika'da şatoda çekiliyormuş. Hani bir zahmet aracı da getirsinler. Düşünsenize, Belçika'da şatonun önünde ben cıncık gibisin çalıyorum. Taş gibi. Bakayım sesler geliyor.
2: Aygül ablacığım günaydın. Öncelikle sana bayılıyorum. Gerçekten enerjine, her şeye bayılıyorum. Sabahları seni dinleyip işe gitmek bana mükemmel bir enerji veriyor. Mutsuzken bile çok iyi bir enerji veriyor. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum.
0: Canım.
2: Sonra da Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ın bir kısmı gayet güzel geçti. Mayıs ayı berbat geçti. Nefret ediyorum. Yani Mayıs'ı silmek istiyorum hayatımdan komple. Haziran ayı güzel olacak dedin ama her açıdan mı güzel olacak? Mesela Haziran ayında nişan yapabilir miyiz? Bu arada astromatik benden nefret ediyor. Bunu da parantez içinde belirtmek istiyorum. Kendisini belirtmiş olabilirim. Haziran ayı benim için uygun değil ama Eylül ayında gökyüzü nişan yapmak için ne söylüyor çok merak ediyorum.
0: Ya seni yerim, çok tatlı. Hayatım sen bu şekilde her ayı atlatırsın gibi duruyor bence. Hiçbir sıkıntı yok.
3: Ama kardeş bu hesap ne? Sen beni mi batıracaksın?
4: Görmeyeyim, bakırık çekiyorum. Sen beni gör, ben de seni göreyim.
3: Eman.

Günaydın ablacığım. Çinili kent, insanlığın başladığı şehir Kütahya'dan Arif ben. Çok şükür bugün de enerjili başladık sayende. Mesaiye mutlu gitmemize sebep oldun. Devrelerim Murat Yalçın ve Hakan'a sıradaki şarkı gelsin. Kal sağlıcakla. Kütahya'dan selamlar olsun ablacığım. Kolay gelsin demiş.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Sürücüler yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında görüş mesafesini artırmak için uygun farları kullanmak zorundadır. Sisli havalarda uzun far yerine kısa far ve sis farlarının tercih edilmesi gerekir. Yanlış far kullanımı hem karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozar hem de kazalara davetiye çıkarır. Bu nedenle hava şartlarına uygun aydınlatma kullanımı trafik güvenliği açısından büyük önem taşır. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
3: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Satın al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: İşini büyütenlerin mikrosu var.
9: Mikro yazılım, mikro kontene.
10: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Hangi Kredi? Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
13: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
15: Kazancım net, Sigortam.net.
16: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
17: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
18: Reklam.
19: Radyo T. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
20: Sıradaki şarkı alışverişe aç gidip pişman olanlara gelsin.
19: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim, bu hayatta bazen en büyük savaş para için, başarı için ya da alkış için değildir. Kendin kalabilmek için verilir. İnsan en çok da kendi değerini unuttuğunda kaybeder. Çünkü bazı insanlar sizi küçültmeye çalışırken aslında sizin ışığınızın altında eziliyordur. Bazıları emeklerinizi görmezden gelir. Bazıları sessizliğinizi güçsüzlük sanar. Bazıları ise sizin iyi niyetinizi kendilerine verilmiş sınırsız bir hak gibi kullanırlar. Ama hayatın çok net bir gerçeği vardır. Kendine sahip çıkan insan eninde sonunda kaderine de sahip çıkar. Kendinize sahip çıkmayı öğrenmeniz lazım. Artık insanların sizi nasıl gördüğünden çok sizin kendinizi nasıl gördüğünüz önemli olmalı. İnsanın kendine sahip çıkma felsefesi budur. Saygı duyulmadığınız yerde kalmayacaksınız. Değerinizin bilinmediği masalarda oturmayacaksınız. Sürekli kendinizi anlatmak zorunda kaldığınız insanlara enerjinizi tüketmeyeceksiniz. Çünkü gerçek değer bağırarak değil, duruşunuzla anlaşılır. Ve hayatta bazı insanlar sizin yükselişinizi alkışlamaz. Çünkü sizin yükselmeniz onların yıllardır ertelediği cesaretle yüzleşmesine neden olur. Siz harekete geçtikçe onlar korkularını hatırlar. Onlar yapamadıklarını hatırlar. Siz büyüdükçe onlar kendi küçük dünyalarının içine sıkıştıklarını hisseder. İşte bu yüzden bazen en büyük eleştiriyi en çok potansiyelinizi görenlerden alırsınız. Ama bırakın konuşsunlar. Bırakın küçümsesinler. Bırakın olmaz desinler. Hayat size inanmayanlara kendinizi ispat etme yeri değil ki. Kendinize verdiğiniz sözü gerçekleştirme yeri unutmayın. Bir gün dönüp baktığınızda keşke daha cesur olsaydım dememek için bugün, şimdi ayağa kalkmanız gerekiyor. Kendinizi yarım bırakmayın, hayallerinizi ertelemeyin. Kendi ışığınızı başkalarının karanlığı için kısmayın. Efendim, bazı yollar yalnız yürünür. Bazı başarılar sessizlikte büyür. Bazı zaferler ise insanların sizi kaybettiğini anladığı gün başlar. Ve inanın bana, kalbi temiz kalan, emeğinden vazgeçmeyen, düştüğü yerden tekrar ayağa kalkabilen insanlar asla ve asla gerçekten kaybetmezler. Çünkü hayat sonunda herkese kendi enerjisini geri verir. Sevgiyle gelen büyür, nefretle gelen tükenir.

mi gücüm diyor. Gerçekten bu yeni ay böyle miydi? O kadar zorlandım ki hakkımda hiç olmayacak insanlardan olmayacak şeyler duydum demiş. Evet, tam böyle bir şeydi. İşte anlatmak istediğim şey bu. Bunun için savaşıyorum. Lütfen kendinize sahip çıkın. Ruhunuza sahip çıkın. Sınırlarınıza sahip çıkın. Çünkü insanın hayatta sahip olduğu en büyük şey kendi iç huzuru ve kendi benliğidir arkadaşlar. Ve o benliği koruyabilen insanlar bir gün mutlaka kendi güneşlerini doğururlar. O yüzden en önemlisi gerçek anlamda gerçek güç kimseyi ezmeden yükselebilmektir. Yoksa herkes yükselir zaten.

Şimdi Didim'den Alper Bey'in annesi bizi dinliyormuş. Başka bir radyo dinleme dedim diyor Hanife Hanım. Hanife Hanımcığım teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Çok mutlu olduk. Ne güzel, oğlu annesine söylüyor. Anne de bizi dinliyor. Hanife Hanımcığımıza da ellerinden öpüyoruz. Kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz yeni dinleyicilerimizden. Kendine sahip çıkmak ne güzel bir ifade Aygül demiş. Çok teşekkür ederim. Bugün bunu alnıma yapıştıracağım diyor. Belki güzel anlatılan bu çağın en büyük devrimi olabilir bu kendine sahip çıkmak demiş. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü artık insanlar sizi sevmekten çok kullanmayı, anlamaktan çok yönetmeyi, yanınızda olmaktan çok sizden faydalanmayı öğrenmiş durumda. Bu güzel bir şey aslında. Bir fayda almak güzel ama iyi niyetinizi mecburiyet, sessizliğinizi güçsüzlük, sabrınızı ise boyun eğmek sanıyorlar. Oysa insan sustuğu için değil, bazen kırılmamak için, yorulduğu için susuyor. Bir noktadan sonra şunu anlıyorsunuz. Hayatta herkes sizi sevmek zorunda değil ama hiç kimse sizi değersiz hissettirme hakkına da sahip değil. Kendinize sahip çıkmak sadece hayır diyebilmek değil arkadaşlar. Kendinize sahip çıkmak sizi tüketen ortamlardan uzaklaşabilmektir aslında ve kendinizi koruyabilmektir. Her şeyi açıklamak zorunda hissetmemektir. Defalarca size iyi gelmediğini söylediğiniz bir davranışı en yakın dostunuz ve arkadaşınız hala yapmaya ve sizi kötü hissettirmeye devam ediyorsa bu ne demektir? Sizce ne anlarsınız? O ilişkiyi kesmek zorundasınızdır. Bu konu bitmiştir. Daha fazla uzatmayacaksınız. Bu kendinize olduğunuz saygıdır. Her şeyi açıklamak zorunda hissetmemektir. Sürekli yanlış anlaşıldığınız yerde sessizce kapıyı kapatıp gidebilmektir. Bir mesaj atmamak, bir masadan kalkmak, belki bir ilişkiyi bitirmek, bir dostluğu geride bırakmak, bazen bir işi bırakıp yeniden başlamak bile kendine sahip çıkmaktır. Kendinize sahip çıkın lütfen. Kendinize değer verin. Bazı insanlar sizi hep eski halinizde tutmak isterler. Kendini suçlayan, herkesi mutlu etmeye çalışan, kırıldığı halde ses çıkarmayan halinizde, siz değişmeye başladığınızda artık bencil oldun derler size. Bırakın, orası en güzel yer. İnsan kendini seçince bencil olmuyor. İnsan kendini kaybedince tükeniyor. Kaybedince de emin olun hiç kimse sizinle ilgilenmiyor. Kimse sizi aramaz. Kendinizi tek siz oturur ararsınız. Hüngür hüngür ağlayarak. Dönüp de ne bir arkadaşınız, ne ananız babanız, ne kardeşiniz. Hiç kimse kaybettiğiniz sizi aramaz. Bakın etrafınıza, birçok insan mutsuz olduğu hayatların içinde sırf yalnız kalmamak için yaşamıyor mu? Şu an bunun için çalışmıyor mu? Hepimiz bunu yaşıyoruz. Saygı görmediği ilişkilerde sırf alıştığı için devam etmiyor mu? Ediyor. İçten içe yorulduğu işlerde sırf korktuğu için susmuyor mu? Susuyor. Ve ne oluyor? Sonra yıllar geçiyor. İnsan bir gün aynaya baktığında en büyük kırılganlığının başkalarına değil kendisine olduğunu fark ediyor. Ben buna neden izin verdim sorusu. İşte o zaman öyle bir can yakar ki. Öyle kala kalırsınız. Şimdi böyle duvarla bakıştığınız gibi.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Yenibosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Piyasaların 12 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.34 değer kaybıyla 14.780 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.39, euro 53.28'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.801, çeyrek altın 11.537 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Bu hayatta birbirimizden başka kimsemiz olmadı lan.
5: Müslüm'ün ölmesiyle yetimler artık 3 kişi.
4: 3 kişi kaldık lan şimdi. Allah'a emanet ol kardeşim.
5: Eşref ve yetimler acılarını yaşayamadan yeniden mücadeleye başlıyorlar.
6: Eşref, hapishanede isyan çıkmış. Yangın yeri diyorlar.
7: Yeğenime zarar gelirse sıradaki sen olursun.
5: Eşref Rüya yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
8: Eşref!

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında TCL Alcatel MT40X Multime Çocuk Akıllı Saati tüm renkler 4.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.

0: İş ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, küresel dengeleri yakından ilgilendiren kritik başlıkları görüşmek üzere yarın Pekin'de bir araya geliyor. Zirvede Amerika-İran geriliminden ticaret savaşlarına, Tayvan meselesinden nükleer silahlara kadar pek çok stratejik konu masaya yatırılacak. Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından onaylandı. Onaylanan iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 23-31 Mayıs tarihleri arasında Geyikli Bozcaada ve Kabatepe Gökçeada hatlarında yoğunluk bekleniyor. Bu nedenle bayram tarifesi devreye girecek ve bu hatlarda yeni sefer tarifesi uygulanacak.
1: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara yağmurlu 21, İzmir az bulutlu 28, Antalya az bulutlu 23, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
4: Reklam. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
14: Gaming haftası...

0: Entersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Efendim Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla devam ediyor. Günaydın güzel insan, ne kadar güzel ve doğru konuştun. O güzel kalbin ışığı kilometrelerce uzaklıktaki insanlara bile ışık tutuyor demiş. Herkes iyi kötü bir şeyler yaşıyor. Yaşadıklarından ders çıkarabilen insanlar, içine dönüp bakan insanlar senin gibi kendine değer katıp yürüyebiliyor demiş. Dilekçim teşekkür ederim. Sen de ne güzel sözler sarf etmişsin. Var ol. Aygül abla günaydın. Aygül'üm Çeşme'de yapacağımız kamp artık belli mi diyor. Buradan Serpil Hanım'a sesleniyoruz. Ilıcı Otel'de Serpil Hanım'ı

gidin bulun. Organizasyonu o yapacak. Günaydın Aygül Hanım. MK geldi. Tritiris diye yazmış. Türkiye yarışmasına şimdiden başarılar diliyorum. Normalde ben de hiç seyretmedim ama siz gelince el mahkum izleyeceğiz demiş. Bakalım, ben de gidip gitmeyeceğim belli değil. Düşünme sürecindeyim. Benim düşünme süreçlerimi az çok biliyorsunuz. Bilemedim, bilmiyorum. Yine bir bilemedim.

Efendim, Aygül Aydın'a günaydın, tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi çok güzel mesajlar geliyor. Aygül, o kadar önemli bir şey söyledin ki diyor. Bazı insanlar sizi eski halinizle tutmak ister dediniz diyor. O kadar önemliydi ki bunu bugünlerde fark ediyorum. Bu Boğa burcundaki yeni ay ile birlikte bunu daha fazla görüyorum demiş. Maalesef arkadaşlar, Boğa burcundaki yeni ay biraz bunu anlatıyor işte. Kendini suçlayan, herkesi mutlu etmeye çalışan, kırıldığı halde ses çıkarmayan halinizde ne diyorlar sonucunda? Siz biraz ses çıkartın, bencil olduğunu diyorlar, değil mi? Sonuç itibariyle bencil olmanız gerekiyorsa biraz bencil olmanız gereken aslında bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Bazı insanlar sizin ışığınızdan beslenir ama o ışığın büyümesini istemezler. Tam ışığınızdan beslenecekler, sizi ışığınız var diye gelir severler. Size adeta belki işte bırakmayacak şekilde, hiç bırakmayacaklarını söyleyecek şekilde bir sevgi gösterisi içerisinde gelirler. Ama sonra ne olurlar? Işıklarını söndürmenin içinde elinden geleni yaparlar. Yani o ışıkları mutlaka söndüreceklerdir. Bazı insanlar işte bu noktada size bunu yapmasına izin vermemeniz lazım. Daha sonra o bazı insanlar size sizin başarılı olmanızı çok istediklerini vurgularlar. Aslında sizin için çalıştıklarını, sizin için çaba sarf ettiklerini, sizin için gayret gösterdiklerini, sizin için her şeyi yaptıklarını anlatırlar. O da kocaman bir manipülasyondur. Aslında arka planda sizi kaybetmekten korkarak, yani kendi büyüttükleri insanı kaybetmekten korkarak oldukça o insanı manipüle edip içten içe ışıklarını yok ederek kendilerine ait bir parça yapmaya çalışırlar. Karşı tarafın da bundan haberi yoktur. O da anlamaz bunu. Anlayarak ve bilerek yapmaz. Sadece bunu fark eden büyür ve bu işin içerisinden çıkar. Çünkü unutmayın, sizin cesaretiniz her zaman onların korkularını görünür hale getirir. Hayatta en güçlü insanlar hiç yara almayanlar değildir. Yaralarına rağmen kalbini kirletmeyenlerdir. Düştüğü yerden yeniden kalkabilen insanlardır diyoruz. Kendinizi toparlayıp yeniden yürüyebilen insanlardan olmayı seçin. Bugünler biraz Boğa burcunun enerjisiyle de yüksek bir enerji var. Bu enerjiyi güzel kullanın. Bu yüzden artık kendinizi küçültmeyin. Sırf biri gitmesin diye kendi sınırlarınızı yok etmeyin. Birileri sizi seçsin diye kendinizden de vazgeçmeyin. Bu hayatta kaybedilmemesi gereken ilk insan kendinizsiniz arkadaşlar. Buna inanarak hareket etmeye devam edin.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Tek. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısa

0: Reklam.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele kılçık hocam.
4: Albayrak Finans. Yarını güvenle planlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
11: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Türkcell gücünde 5G.
8: Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Opet.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı telefonla konuşurken telefonu arayanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde...

0: Ay günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Çok enteresan insanlar kendileriyle başa çıkabilmek için çok enteresan yollar buluyorlar. Geçenlerde bir dinleyici böyle oturmuş gece 3'te Radyo D'nin WhatsApp'ına dolu dolu yazmış böyle işte. Şunları yaşıyorum, bunları yaşıyorum. Kimse dinlemediği için de bunu yazıyorum. İşte biri benim Instagram'a mesajlarla dolu dolu yazmış. İşte burayı günlük gibi kullanıyorum Aygül. Ne yapayım, beni kimse dinlemediği için falan diyor. Yani insanlar sanırım anlaşılmamaktan, dinlenmemekten o kadar muzdarip ki haklı olarak. Ve birbirimizi gerçekten bence gerçekten hiç dinlemediğimizi düşünüyorum. Bu konuda Allah hepimizin yardımcısı olsun ya. Birbirimizi dinlemeye o kadar çok ihtiyacımız var ki, o kadar çok ihtiyacımız var ki, birileri tarafından anlaşıldığımızı görmeye, dinlendiğimizi bilmeye çok çok ihtiyacımız var. Aygül Hanım, birazdan zor bir ameliyata gireceğim. Sizi dinleyerek enerjiniz şifa olsun demiş. O zaman hadi seni bir arayalım bakalım, eğer açabileceksen bir sana geçmiş olsun diyelim, bir sesini duyalım. Eğer telefonun açıksa bir arayalım bakalım. Bir ameliyata girmeden önce sana şifa enerjileri gönderelim hayatım. O zaman buradan açmıyor şu an için. O zaman buradan çok çok şifalar diliyoruz. Güç kuvvet diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Güzel sonuçları bize haber ver.
2: Sebebini bilmediğim kırık dökük zamanlarım var. Sevmenin tadına varamadığım zamanlar, ayak sesleri var kulağımda, ayırt ettiğim

Efendim, sosyal ağ hesaplarımızı takip ederek Radyo D içeriklerinden anından bir daha baştan giriyorum. Efendim, sosyal ağ hesaplarımızı takip ederek Radyo D içeriklerinden anında haberdar olabilirsiniz. Müzik paylaşımlarımız, yarışmalar, anketler, sürpriz hediyeler, eğlenceli içerikler ve bizim hakkımızda daha pek çok şey tabii ki nerede? Bizim Radyo D 104 et kullanıcı adıyla Instagram, en sosyal X, TikTok, Facebook, YouTube, her masada varız evelallah, her masada. İnşallah hala Instagram'dan takip ediyorsunuzdur. Hani inşallah ya. Vallahi ben artık bu konuyu tartışmaya kapatıyorum. Hani böyle yolda molda gördüğümde de soruyorum zaten böyle. Bak, Aygül Hanım sizinle resim çekebilir miyiz falan diyorlar. Şartım var diyorum. Ne diyor? Aç bakalım. Beni takip ediyor musun? Radyo D'yi takip ediyor musun? Vallahi böyle de böyle darlıyorum. Hele sizi bir yakalayayım. Yakaladığımda ilk soracağım iki soru. Radyo D Instagram hesabı. Astromatik uygulaması indi mi? Takip ediliyor muyuz? Bunlar önemli konular.

0: Efendim, Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler, canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizlerle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazzını doya doya yaşayacaksınız. Sahne adlı yeni biliyorsunuz programımız var, hafta içi her gün saat 10 ile 12 arasında. Radyo D'de sizlerle yer alıyor. Bakalım az önce aradığım ameliyata girecek arkadaşımız aramış bizi. Alo.
1: Aygül Hanım, günaydın.
0: Günaydın, günaydın. Dedik ki ameliyata girmeden bir sesini duyalım yahu.
1: Ay, o kadar sevindim ki, uğur getirin bana inşallah.
0: Ay, çok güzel geçecek, haberin var mı? Biz aradık bak. Bak, fıstık
1: evet,
0: gibi geçecek. Fıstık.
1: Evet. Gelecek inşallah.
0: Fıstık gibi geçecek. Çıkınca böyle dinlenmiş, her şeyden arınmış. Sonra da ertesi gün bizi aramış olacaksın. Anlaştık mı?
1: İnşallah. Biraz ağır bir ameliyat ama ertesi gün olmasa da en yakın zamanda.
0: Vallahi biz
1: inşallah
0: senin ertesi gün arayacağın kadar güçlü ve iyi çıkacağına eminiz. Ne ağırlıklar varsa hepsini kaldırırsın kız. Burcun ne?
1: Burcun. Başak. Aygül Hanım, Başak Burcu'yum.
0: Başak'ın kaldıramayacağı bir şey var mı?
1: 20 sene önce kanser malzeme olmuştu. O tekrarladı. Olsun. Onu da sizinle atlatmak istedim.
0: Olsun,
1: sesinizi
0: olsun,
1: duymak
0: olsun.
1: Çok memnunum.
0: Çoktan atlattın, o yola girdin. Bunlar gelir geçer. Yeter ki sen içindeki gücü kaybetme. Biz de yanındayız, öpüyoruz seni. Hoşça kal. Sevgiyle
1: çok
0: kal.
1: Çok teşekkür
0: bol
1: ederim.
0: Şans.
1: Hepinizi öpüyorum.
0: Hayatın inişleri çıkışları var. Her an, her zaman mükemmel olmayabilir. Şu an bunu yaşarsın. İki gün sonra onu atlatır, gelir, geçer. Hiç yaşanmamış sayarsın. Günün sonunda oyun bitince hepimiz aynı torbanın içine konuyoruz. O yüzden Allah güç, kuvvet, şifa versin. Halimize şükredelim. Sağlığınızın değerini, kıymetini bilin. Ve hepimiz bu güzel kardeşimize dualarımızı gönderelim. Haydi!

Efendim bize iyilikler, güzellikler, iyi insanlar, hayırlı işler bulsun lütfen. Artık delilerden, manyaklardan gına geldik. Normali bizi bul. Şarkıyı normallere hitap ediyoruz. Bu Radyo D'deyseniz. Bu pek mümkün olmayabilir tabii. Efendim reklamlara gidiyorum. Devam ediyoruz.

0: Mesut Süre'nin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 12 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.34 değer kaybıyla 14.780 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.39, euro 53.28'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.801, çeyrek altın 11.537 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
4: Reklam. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
10: Perakende ustalarının mikrosu var.
11: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
12: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
13: New Life B12 Plus eczanelerde.
14: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
15: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Reklam.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Dün bir televizyoncu arkadaşım vardı, onunla karşılaştık. Sohbet ederken astrolojiden konuşuyoruz. Ay işte Aygül dedi, bir arkadaşımız senin için, ismini vermeyeceğim dedi, çok bilinen biri ama dedi, şimdi söylemeyeyim ben dedi. Ya dedim, ne olur söyle, ne var ki sanki, ne söylüyorsun dedim, yani hep de böyle şeyler beni buluyor. Ondan sonra ya yok dedi. Dedi ki o gün astrologlar arasında dedi, seni tanımlarken, seni çok dinliyormuş, çok seviyormuş. Tanımlarken astrolojinin Acun'u dedi senin için diyor. Güldüm ben de. Dedim oğlum, bu Acun yine mi karşıma çıktı? Yani bu Acun muhabbeti hiç mi bitmeyecek hayatımda? Seni dedi astrologlar arasında, yani hani astrologları ayırırsan bana kalırsa astrolojinin Acun'u Aygül Aydın'dır demiş. Dedim ki yani örnek vere vere buradan mı yürüdük yani, hani bu mu örnek? Hani kimseye söylememem gereken örnek bu mu yani? Hani Acun'un bundan haberi var mı mesela? Bilmiyorum. Hani bu kadar önemli bir şey mi? Bazen vardır ya arkadaşlar. Sakın bunu kimseye söyleme, çok önemli bir şey, bak lütfen aramızda kalsın falan diye konuya girer. İşte girdikten sonra bilmem ne şöyle olmuş, öbürü de oraya o iş böyle devretmiş, o kişi bunun başına, yani ne yapayım şimdi ben bunu, gidip sana senin bana anlattığın gibi anlatabileceğim tanıdık biri bile yok. Hani niye bu aramızda kalıyor, stresini bana yüklüyorsun? Kalacaksa aramızda yükleme. Ben mesela birine bir şey söylüyorsam hayatta aramızda kalsın demem ya, duysun diye söylüyorumdur yani, diyorumdur ki arkadaş sana anlatıyor muyum ben bunu? Anlatıyorum. Ay gitsin öbürü duysun diye söylüyorum. Eğer birine bir şey anlatıyorsam da zaten o kişiye çok inanıyor ve güveniyorumdur. Başkasına söylemeyeceğini biliyorumdur. Ya, söylüyordur muhtemelen. Söylüyorsa da onunla da bağlantımı keserim duyarsam. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Sanki kimseye söyleme dediğimde söylemeyecek mi? Kendimi rahatlatıyorum. Burada tam olarak neye benzetilmeye çalıştığımı bilmiyorum. İnşallah evet, bak çok güzel bir örnek. Astromatik uygulamasının da serveti Acun'un serveti kadar olursa Aygül yaşadın diyor. Herhalde beni böyle görüyor. Yani Aygül o yüzden mi bugün moralim bozuk diyor. Anlayamadım hayatım yani, Acun'un neresinden tutsam da iyi tarafını görsem diye pek anlayamadım. İlişkiler desen ayrı. Hani takım makım aldı ekstradan. Acaba beni neyle bağdaştırdılar anlayamıyorum. Neyse. Yavaş yavaş programın sonuna gelmişiz. Ya vallahi sizde nasıl geçiyor zaman? Bir de günlerden çarşamba. Çarşambayı da geçirdik ya. Vallahi maşallah ya. Vallahi maşallah ne diyeyim. Ya bir tane dinleyicimiz vardı. Acun beni keşfetsin diye şeyden de değil mi, hacca gitmişti. Hacda kağıt yazmış. Şeye tutmuş. Kabe'ye doğru tutup resmini çekmiş. Aygül Aydın Acun keşfetsin diye. Biz bu gözler bunu gördü ya. Bu gözler bunu gördü. Peki hepim yani inanamamıştım. Hayatınızda hani en orijinal ne yaşadınız Aygül Hanım deseler. Böyle bir şey yaşadım mesela ben ya.
1: Başkasıyla kim bıraktı gitti seni böyle?

Efendim geçenlerde bir kişi bu Mustafa Sandal'ın AI müzik yaptığını söyledikleri arkadaş var ya, adını unuttum ya, neydi kızcağızın adı? Tan Taşçı'ya sanırım yanlışlıkla laf etmiş. Hani ben yanlışlıkla olduğunu düşünüyorum. Büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Dememiştir. Dememiştir diye düşünüyorum. Çünkü öyle güçlü bir sesi yapay zeka bile taklit edemeyecek düzeyde güçlü bir ses yani. Acaba algollü tutulmaya mı girdi kadın falan diye düşündüm yani. Hani ne oldu? Kadının algolü mü tuttu? Hani Medusa kafası mı çıktı? Yani Tan Taşçı'ya da diyemezsin yani. Hani herkes bir haddini yerini bilecek. Adam takla atarken şarkı söyler. Öyle bir sesi var yani adamın. O yüzden yanlışlık diye düşünüyorum. Siz de öyle düşündünüz. Tamam, o zaman geçelim. İnsan en çok da yorgunken hata yapıyor. Sevilmek için fazla veriyor, kaybetmemek için fazla susuyor. Dağılmamak için herkesi toplamaya çalışıyor. Sonra bir gün fark ediyor ki kendi içinde çöken bir insanın kimseyi ayakta tutma şansı yokmuş. Bazılarımız çocukluğumuzdan beri güçlü olmak zorunda kaldı. Erken büyüdünüz, erken sustunuz, erken sorumluluk aldınız, herkesin derdini taşıdınız ama kendi derdinizi içinize gömdünüz. Kimse üzülmesin diye kendinizi kırdınız. Kimse gitmesin diye kendinizden eksildiniz ve zamanla şunu öğrendiniz ki sürekli veren insanın sınırları, yoksa insanlar onu sorunsuz sanıyor ya da tüm ilişkilerde her şeyi sonsuz sanıyor. Oysa insan sonsuz değildir. Kalbinin de bir yük kapasitesi vardır. Ruhunun da yorulduğu bir eşik vardır. Bazı geceler sadece uyumak için değil, hayattan biraz uzaklaşmak istersiniz. Kimseyle konuşmamak, kimseye bir şey açıklamamak, sadece sessiz kalmak. Çünkü modern dünyanın en büyük yorgunluğu fiziksel değil, ruhsal tükeniştir arkadaşlar şu an. Ruhunuzu tüketmeyin. Bu yüzden artık herkesi taşımaya çalışmayın. Bazı yükler size ait değil, bunu fark edin. Bazı insanların sorumluluğu da sizin omzunuza bırakılmış bir kader değil. Kendinizi suçlamayı da bırakın. Her şeyi sizin yüzünüzden olmadı. Her şeyi siz bozmadınız. Her giden sizin eksikliğinizden gitmedi. Bazen insanlar sadece kendi karanlıkları yüzünden kaybederler tüm güzel şeyleri. Bazı insanlar kaybeder. Ne yaparsanız yapın kaybeder arkadaşlar. İyi giden şeyleri de mahvederler. Güzel giden dostlukları da mahvederler. İyi giden aşkları da yok ederler. Hayat bazen sizi durdurur çünkü sürekli koşarken ruhunuzu geride bırakırsınız. Belki de artık biraz kendinize dönme zamanıdır. Ne dersiniz? Bir şeyleri özellikle kanıtlamadan yaşamanın, kimseyi memnun etmeye çalışmadan nefes almanın, olduğunuz halle yeterli olduğunuzu fark etmenin zamanı artık. Çünkü insan bir gün şunu öğreniyor. Herkesi mutlu etmeye çalışırken kendinizi mutsuz eden biri aslında hayatını başkalarının eline teslim etmiş oluyor. Kendi iç huzurunuzu kaybetmeyin. Bakın Tan ne diyor? Bilir mi diyor? Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, küresel dengeleri yakından ilgilendiren kritik başlıkları görüşmek üzere yarın Pekin'de bir araya geliyor. Zirvede Amerika-İran geriliminden ticaret savaşlarına, Tayvan meselesinden nükleer silahlara kadar pek çok stratejik konu masaya yatırılacak. Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından onaylandı. Onaylanan iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 23-31 Mayıs tarihleri arasında Geyikli Bozcaada ve Kabatepe Gökçeada hatlarında yoğunluk bekleniyor. Bu nedenle bayram tarifesi devreye girecek ve bu hatlarda yeni sefer tarifesi uygulanacak.
1: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, oyuncak gibi.
2: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse T yanında.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır,

20'nin zirvesinde yer almaya devam eden parça Oyuncak Gibi ile Aleyna Tilki ile bu saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. 13 Mayıs Çarşamba günündeyiz, hafta ortası. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım ve gün ortasına doğru yine birlikte ilerliyoruz. Öğleden önce buluştuk. Harika isimler, harika parçalar, belki de sürprizler burada Radyo D'de sizin de olabilir. Türk pop müziğinde yazdığı etkili şarkı sözleriyle, yorumuyla çok sevdiğimiz isimlerden biri Ayla Çelik'le devam ediyoruz şimdi. Son parçası Kırmızı, Radyo D'de.

Dünyaca ünlü çevrim içi seyahat rehberi Taste Atlas en iyi Türk içecekleri listesini yayınladı geçtiğimiz gün ve listenin zirvesinde hiçbirimizi şaşırtmayan bir isim var. Türk kahvesi. Yüzyıllardır sohbetin, misafirliğin ve kültürün vazgeçilmez parçası olan Türk kahvesi dünya çapında da popülerliğini korumaya devam ediyor. Demek ki 40 yıl hatırı sadece bizde değil, dünyada da etkisi sürüyor ve şu anda bugün bu saatlerde tam da bir kahve zamanı, hem de bu parça eşliğinde diyebilirim. Belki yapabilirsiniz. Afiyet olsun, bu parçanın da tadını çıkartmayı unutmayın. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Mert Demir burada olacak. Beni başkasıyla bir tutamazsın da geri döneceğiz. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo T. Radyo T'de birazdan. Mert Demir, beni başkasıyla bir tutamazsın.
4: Uzaklara kaçma, çaredir sanma.
5: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
4: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
4: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Pilot

Birçok sosyal medya mecrası biliyorsunuz ücretli abonelik sistemini başlattı ve TikTok da ücretli abonelik dönemine giriyor. İngiltere'de test edilmeye başlanan yeni sistemde kullanıcılar aylık 3.99 pound ödeyerek reklamsız TikTok deneyimini yaşayabileceklermiş. Üstelik platform bu abonelikte kişisel verilerin reklam analizlerinde kullanılmasını da engelleyeceğini söylüyor. Ücretsiz kullananlarsa reklam görmeye ve verilerini reklam hedeflerinde paylaşmaya devam edecekler. Görünen o ki sosyal medya devleri artık ürün olmaktan çıkmak isteyen kullanıcılar için yeni bir seçenek sunuyorlar. Ya reklam izle ya da abonelik öde. Bu iki seçenekten birini seçeceğiz, öyle gözüküyor. Yakında beni kaydırma premium dönemi başlayabilir diye ekleyebilirim. Peki sosyal medya demişken, bizi hala sosyal ağlardan takip etmediyseniz Radyo D104 olarak aratabilir, bulabilir ya da radyod.com'dan tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz.

Kadınların stres seviyesi en çok ne zaman yükseliyor biliyor musunuz? Yeni bir çalışmaya göre ev işleri ve sorumluluklar birikmişken eşlerin hiçbir şey yapmadan dinlenmesi kadınlarda en büyük stres tetikleyicilerinden biriymiş. Ve uzmanlar buna görünmez emek diyorlar. Yani sadece iş yapmak değil, evi düşünmek, planlamak ve yönetmek de büyük bir zihinsel yük oluşturuyor. Araştırmalar gösteriyor ki evde huzurun sırrı sadece görev paylaşımı değil, sorumluluğu birlikte hissetmekten geçiyor. Kısacası beyler, koltukta uzanırken bir yardım edeyim mi demek bile bazen romantizmin yeni hali olabilir benden söylemesi. Günün ilginç araştırmalarından biriydi, hemen paylaştım. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Umur Doma ve Hande Ünsal az sonra burada olacak. Gel ve çok daha fazlası için Radyo T'de kalmaya devam edin. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.735 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.870, çeyrek altın 11.651 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel.
4: Gel, elinin adımı bırak gel, bırak gel.
5: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
6: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden mobilden kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.
7: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
8: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
9: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
10: Hem de hiç para vermeden.
11: Abonelik de yok, aidat da yok.
9: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Daha önce bahsettim mi size bilmiyorum ama esnemenin faydaları bulundu. Esnemenin aslında sandığımızdan çok daha önemli bir görevi olabilir. Yeni bir çalışmaya göre esneme beynin sıvı dolaşımını etkileyerek adeta temizlik sistemi gibi çalışıyormuş. Bilim insanları esneme sırasında beynin omurilik sıvısının hareket ettiğini ve bunun beynin atıkları temizlemesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların anlaşılması açısından da oldukça önemli bir keşif olarak görülüyormuş. Üstelik herkesin kendine özel bir esneme imzası olduğu da ortaya çıkmış. Bilmiyorum siz nasıl esniyorsunuz ama gün içerisinde ofiste özellikle sıkıldığımızda bol bol esniyoruz. Yani artık toplantıda esnerken uykum var değil, beynimi temizliyorum deme şansınız da var. Böyle kendinizi savunabilirsiniz. Güzel bir savunma şekli. Radyo D burası. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Biliyorsunuz her hafta sürpriz hediyeler kazandırıyoruz. Konser davetiyeleri, sürprizler, çok daha fazlası burada radyoda ede oluyor. Ve önümüzdeki saat içerisinde de yine kazanma şansınız olabilir. Tantaşçı konseri için elimde, İzmir'deyseniz eğer, iki kişilik davetiye var. Her an yapacağım anonsla bu iki kişilik davetiyenin sahibi olabilirsiniz. Beni biraz daha dikkatli takip edin. Sefo ve İrem Derici, Senden Kalanlar sonrası şimdi Ersay Üner'le devam ediyoruz. Selam Radyo D'de.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Nevşehir Valiliği himayelerinde Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Kapadokya Gastronomi Festivali 15-16 Mayıs tarihlerinde Mustafa Paşa'da halka açık olarak gerçekleştirilecek. Tarihi taş konakları, meydanları, sokakları, bağcılık geleneği, mutfak hafızası ve çok katmanlı kültürel yapısıyla Mustafa Paşa Festival süresince gastronominin, kültürün ve buluşmanın merkezi olacak. 79. Cannes Film Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğinde Türkiye Invites You resepsiyonu düzenlenecek. Başarılı dizi ve sinema oyuncuları Caner Cindoruk, Dilan Çiçekdeniz, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal etkinliklerde uluslararası konuklarla bir araya gelecek.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo T'de birazdan Emre Fel, bir güldün.

0: Tokyo okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
1: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
2: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de şimdi bir kez daha kazanma zamanı. Tam Taşçı 22-23 Mayıs'ta İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda harika iki stadyum konserine imza atıyor. Ve soracağım soruya doğru cevap veren ilk kişi olursanız bu konsere iki kişilik davetiye kazanacaksınız. Soru geliyor. Tam Taşçı nerede doğmuştur? Doğru cevap ve adınız soyadınızla birlikte 0549-204-0104 0549-204-0104'ten WhatsApp hattımız üzerinden hemen bana ulaşın. Tam Taşçı'nın doğum yerini soruyorum. Herkese bol şans.

0: Daha sonra Sıla burada olacak. Hayranla geri döneceğiz. Radyo D. Şansa
1: kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Motosiklet sürücüleri kask takmak zorundadır. Kask, baş yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır. Şansa kalmaz işimiz.
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
3: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan. Sıla, hayran. Hepimiz.

0: reklam.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
0: Reklam.
2: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobil'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.
3: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Bir evim, sizi düşünen biri, bir evim.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.

Yeni'nin etkili isimlerinden biri Sıla Radyo'da de konuğumuz oldu. Hayranla bize eşlik etti. Gün içerisinde D-Mix her an Radyo'da de karşınıza çıkabilir. DJ Baybora mixledi. Birbirinden harika mixlerle yaklaşık 6 dakikalık D-Mix şimdi bir kez daha Radyo'da. D-Mix.

Son dönemde yapay zeka uygulamalarını çok fazla kullanıyoruz ve en büyük problemlerinden biri de halüsinasyon, yani bilmediği konuda uydurma cevap verme sorunu ve bunun için de önemli bir adım atıldı. Güney Koreli araştırmacılar yapay zekanın emin olmadığı durumlarda rastgele cevap üretmek yerine doğrudan bilmiyorum demesini sağlayan yeni bir yöntem geliştirdiler ve buna göre en büyük sorunlardan biri hiçbir bilgiye sahip olmadığı konularda bile aşırı güvenli davranmalarıydı. Bu yüzden de artık bir konu hakkında bilgisi yoksa bilmiyorum diyecekmiş. Bu da yapay zekanın kendi sınırlarını fark etmesini sağlayabilecek diye söylüyorlar. Normalde sorduğumuz her şey hakkında bilgisi var. Bir konu hakkında direkt bizi yönlendirme şansını yakalayabiliyor. İlginç. Peki. Bundan sonra farklı davranacak demek ki. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Yakın Geçmişten parçası İndirle Mustafa Sandal Radyo D'de dinledik. Yakın zamanda ona bir saygı gecesi yapıldı. Birçok isim onun parçalarını yeniden o gecede seslendirdi. Mustafa Sandal'ı uğurladık. Az sonra Emrah Tuğ ve APO burada. Serseri ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.735 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.870, çeyrek altın 11.651 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Altuğ ve APO. Serseri.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, kılçık hocam.

0: Alıyorum o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Radyo D'de kazanan isim belli oldu. Az önce soru sormuştum, anonsumu yapmıştım. Tan Taşçı 22-23 Mayıs'ta İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda harika konserlere imza atıyor. Ve Tan Taşçı'nın doğum yeri neresidir diye sordum. Bana ilk ulaşan şanslı isim WhatsApp hattımız üzerinden ve tabii ki doğru cevabı veren ilk şanslı isim Evren Yoka oldu. Hiddleheim cevabını verdi. Onu tebrik ediyorum. Güzel, eğlenceli vakit geçirirsin umarım. Bizim için de eğlen. Yanına alacağım bir kişiyle birlikte 22 ya da 23 Mayıs'ta İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumunda Tan Taşçı'yı izleme şansını yakalayacaksın. Bizi dikkatli takip etmeye devam edin. Her an Tan Taşçı konserlerine sürpriz davetiyeler kazanabilirsiniz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Sertab Erener ve Tek Başıma Radyo D'de dinledik. Ufak bir hatırlatma, bugün saat 14'te Bora Duran Stüdyo D'de konuğumuz oluyor. Yine Çağlar Demirel'le birlikte güzel bir sohbet bizi bekliyor. Saat 14'te Bora Duran'ı burada Radyo D'de kaçırmayın. Ben Aykut Balcı, yarın saat 10'da Perşembe gününde öğleden önce yine Radyo D'de buluşacağız. Hepinize çok güzel bir çarşamba günü diliyorum. Kazanmak için de yine bizi dikkatli takip edebilirsiniz. İntizarla devam ediyoruz şimdi. Bıçak Radyo D'de. Bugün...

0: Üzerimde Nisan yağmuru, üşüyor yerim. Tutma, tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Sıradaki şarkı kahvesini soğutup yine de içenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, Bein Star koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
2: Garanti BBVA yatırım.
3: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
7: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
11: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
12: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
13: Yüksel abi, üst kişide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
12: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
15: Türkcell gücünde 5G.
9: Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Reklam.
17: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Radyo devresiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Ve gün ortası siz her nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin tam da bu çarşamba gününde en iyileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D104.

Radyo TRT 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Bu arada mevsim demişken bugün için yurt genelinde şöyle bir hava durumuna bakıyorum da özellikle ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu ama Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri bir de Akdeniz'in Doğu İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri biraz da böyle Güneydoğu Anadolu hafif yağışlı gözüküyor. Yağışlara karşı tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Ne zamana kadar devam edecek? Ta ki cumartesi gününe kadar yurt geneli özellikle sağanak ve gök gürültülü yağışlı gözüküyor. Aman dikkat diyelim. Ege ve Marmara bölgeleri yer yer yağışlı, güneşi de ara ara görebileceğiz tıpkı bugün olduğu gibi. Dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz dedim ya, işte o renklerden biri. Hande Yener, Madrigal, Ego.

0: Yoldeyden dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Deniz Seki, seni bana katsam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
5: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
6: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

zamansız şarkılar var. İşte o tanıma uyan güzel şarkılardan biri. 77 yılında Neco bu şarkıyı seslendirdi. Fransızcadan adapte bir şarkı Türkçe'ye. Ve sözleri de o dönem Piglet Şeneş tarafından yazıldı. Bu şarkı 77 yılında ülkemizde meşhur oldu ama 76 yılında dünya çapında ses getirdi. Joe Dassin tarafından seslendirildi. Seni Bana Katsam, özellikle dijital platformda da bir hayli aşina olduğumuz sevilen bir dizinin de soundtrack olarak karşımıza çıkınca Deniz Seki tekrar bu şarkıya hayat vermiş oldu. Ve Seni Bana Katsam'la Deniz Seki'yi geride bıraktık. Bu kez Dedublüman, Aleyna Tilki ikilisi. Sana Güvenmiyorum'la müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.650 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.847, çeyrek altın 11.611 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
7: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: rock tarzın başarılı gruplarından diyebilirim. Zakkum. Hatırlayanlar bilir, hatırlamayanlar için Zehri Zakkum, 13, Her Gün Sonbahar gibi albümleri var. Ama şu an dinlemiş olduğunuz bu şarkı bu 3 albümde de yer almıyor. 2013 yılında bizlerle buluşturduğu bağımsız bir single ve yine de o dönem epey bir dinlenen, sevilen şarkılardan biriydi. Pırıl pırıl ölüyorum. Zakkum'u geride bıraktık. Sizin mottolarını belirlediğimiz o sıradaki şarkı konseptimiz var Radyo D'de. Hazırsanız zaman sıradaki şarkı. Radyo D ayrıcalığıyla dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı arkadaşının güzel çıktığı fotoğrafı ben kötü çıkmışım diyerek silenlere gelsin.
2: Radyo D, hayatın için

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Nevşehir Valiliği himayelerinde Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Kapadokya Gastronomi Festivali 15-16 Mayıs tarihlerinde Mustafa Paşa'da halka açık olarak gerçekleştirilecek. Tarihi taş konakları, meydanları, sokakları, bağcılık geleneği, mutfak hafızası ve çok katmanlı kültürel yapısıyla Mustafa Paşa Festival süresince gastronominin, kültürün ve buluşmanın merkezi olacak. 79. Cannes Film Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğinde Türkiye Invites You resepsiyonu düzenlenecek. Başarılı dizi ve sinema oyuncuları Caner Cindoruk, Dilan Çiçekdeniz, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal etkinliklerde uluslararası konuklarla bir araya gelecek.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo
2: T. Bu hayatta birbirimizden başka kimsemiz olmadı lan.
3: Müslüm'ün ölmesiyle yetimler artık 3 kişi.
2: 3 kişi kaldık lan şimdi. Allah'a emanet ol kardeşim.
3: Eşref ve yetimler acılarını yaşayamadan yeniden mücadeleye başlıyorlar.
4: Eşref, hapishanede isyan çıkmış. Yangın yeri diyorlar.
5: Yeğenime zarar gelirse sıradaki sen olursun.
3: Eşref Rüya yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Eşref! Radyo T'de birazdan Göksel, Alev Alev.

0: Reklam.
1: Senettüm Otelleri'nde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Senettüm ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım. Mikro.com.tr.
8: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Rafet El Roman klasiği Ediz'de yine gerçekleştirmiş olduğu konserinde live olarak bunu bizlerle buluşturdu. Biz de Radyo D ayrıcalığıyla size dinlettik. Zaman Radyo D ayrıcalığıyla sıradaki şarkıyı şimdi dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı tam şu an bu radyoyu açanlara gelsin.
2: Radyo D hayatın içinde.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Bu arada bizim podcast dünyamıza siz de dahil olabilirsiniz. Mesela Stüdyo D programı. Her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini ağırlıyoruz. O isimlerden biri Bora Duran olacak. Kaçıranlar varsa radyod.com'da podcastlerde yer alacak.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza Konseri. Gözü görmüyor henüz. Takipteler ses etmez sus. Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan ikilem. Daha nasıl anlatayım?

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo T. Öncelikli yayın.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

İki farklı ters köşe. Bir yanda Melek Mosso ve diğer yanda da duyduğunuz başarılı erkek vokal Murat Boz. 10 Nisan'da bizlerle buluşturdular. Kolay Değil isimli şarkılarını ve video klibini de Murat Joker yönetmiş oldu. Dream Türk ekranlarında da gün boyu dinleyebilme imkanı ve izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Şimdi 27 şarkılık Teoman albümü bizlerle buluşmuştu. Birçok isim onun şarkılarını seslendirdi. Buray, Kupa Kızı, Sinek Valesi, Radyo D'de. Bir

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
2: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.674 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.863, çeyrek altın 11.638 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Radyo Radyo T'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: yatırım. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

0: dinleyenler bu şarkıyı hatırlayacaktır. Şimdi popüler müziğin söz yazarlığında bir ekol haline gelen Çiğdem Talu ve Zeynep Talu imzasını taşıyan unutulmaz eserler Talu Şarkıları projesi kapsamında yeniden hayat buldu ve bulmaya da devam ediyor. Farklı kuşaklardan güçlü yorumcuları da bir araya getiren bir proje bu. Ve Türk pop tarihine de damga vurmuş şarkıları da çağdaş prodüksiyon anlayışıyla da günümüze taşıyarak zamansız bir müzikal köprü kuruyor bu proje, aslında bunu hedefliyor. Ve dinlediğiniz Hep Böyle Kal, kendine has yorumu ve güçlü vokal ile Yaşar tarafından hayat buldu. Sözleri Çiğdem Talu'ya, bestesi Melih Kibar'a ait olan bu efsane eser. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra stüdyoda ya da Bora Duran'ı ağırlayacağım. Ama öncesinde ise şimdi mottolarını sizlerin belirlediği zaman sıradaki şarkıyı Radyo D ayrıcalığıyla dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı elindeki telefonu arayanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi, I got a good, good
2: feeling. I got a good, good. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
5: Şemsiye almalı mıyım?
6: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
7: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
10: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
9: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Stüdyo TRT her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduk. Zaman Stüdyo D zamanı. Bu kez yıllardır hayatımıza dokunan ve şarkılarıyla milyonların kalbinde yer eden popüler müziğin değerli isimlerinden Bora Duran Stüdyo D konuğum. Bugün gerçek bir hikayeden doğan yepyeni bir çalışması Destina'yı bizlerle buluşturdu 1 Mayıs'ta. Hem onu konuşacağız hem de müzik yolculuğunu, kendisinin bugüne kadarki olan müzikal yolculuğunu konuşacağız. Stüdyoda başlıyor. Sevgili Bora Duran, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın abi öncelikle?
1: Teşekkür ediyorum Çağlar'cığım, seni gördüm daha iyi oldum.
0: Artık bundan sonra da bol bol göreceğiz, dinleyeceğiz herhalde.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Destina hayırlı uğurlu olsun abi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: 29 aslında Nisan'da servis edildi bilgileri ama tam olarak 1 Mayıs'ta bizlerle buluştu,
1: evet,
0: şarkı.
1: Evet, 1 Mayıs.
0: Evet, şimdi seni şöyle değerlendiriyorum. Hayatı boyunca hep kendi şarkılarını besteleyen ve yazan biri olarak ilk defa sana ait olmayan bir şarkıyı seslendirdin.
1: Evet, coverlar hariç birkaç tane albümde mesela bir Fikret Kızılok coverım vardı benim ilk albümde, bir harmanım bu akşam. Ama sözü müziği bestesi böyle sıfır bir şarkıyı ilk defa seslendiriyorum. Sözü müziği Sedat Kunduracı'ya ait, çok sevdiğimiz bir dostumuz. Bu proje bana aslında, bu bir proje yani, bir dostun, giden bir dostun arkasından yazılan bir şarkı. Yıldıray Gürgen aranjesini yaptı şarkının. Beni de bu projeye davet eden üstadım, ustam Yıldıray Gürgen. Uzun zamanlar beraber müzik yaptığımız, çalıştığımız abim. Bu Destina Beyza Bulut adında sevilen bir dostun kaybının arkasından yazılan bir şarkı ve bir denizle alakalı, bir yelken kulübünün üyesi, tekne kulübünün üyesi bu dost. Yıldıray da direkt ben aklına gelmişim. Ben de hani deniz, yelken, işte tekne, biraz hafif kıyısından köşesinden haşır neşir oldu.

0: işte benim de dediğim gibi çok etkiledi şarkıyı dinledim. Hikayeyi dinledim. Hikayenin arkasından böyle bir şarkıyı bir Sedat Kunduracı'nın işte yazmış olması, dostunun, sevdiği bir kardeşinin arkasından böyle bir şiir yazıp bestelemiş olması beni çok etkiledi ve ben de elimden geldiğince o duygunun içerisinde var olarak ben de kendi kayıplarımı da yaşayarak, hissederek, düşünerek duygumu aktarmaya çalıştım.
1: Peki Yıldıray Gürgen'le yeniden çalışmak nasıl bir duygu abi?
0: Ya Yıldıray abi bir ekol zaten. Yani başlı başına bir müzik tarihine Türkiye'nin yani hani damga vurmuş bir isim. Bizim Sound'da da mesela vardır biraz Haluk Levent kokusu. Yani,
1: evet.
0: Biliyorsun Haluk Levent'in Haluk Levent Sound'unu Yıldıray Gürgen yapmıştır yani. Yıllarca işte prestij müzik zamanı, rahmetli Erol Köse'nin çıkarttığı birçok şarkı. Ben Yıldıray abiyle mesela ilk çalışmaya başladık. Mustafa Sandal, Gülşen, Haluk Levent'in bir albümünü yaptık. Böyle bir girmiş oldum yani. Bir anda bambaşka bir dünyaya girmiş oldum. Ve bu sound'da da bizim çok severiz Yıldıray'la bu sound'u zaten yani. Böyle hafif pop rock yani Brit rock da var içerisinde. Şarkının duygusu da tabii bizden Türk biraz. Türkiye bir duygu da var yani için içerisinde. Çok keyifle seslendirdim şarkıyı.
1: Bir de az önce gerçi söyledin kıyısından köşesinden geçiyorum biraz dedin ama hani deniz ve yelken metaforları dikkat çekiyor ya şarkıda.
0: Evet.
1: Bu görselliğin şarkının ruhuyla bağı nasıl kuruldu? Bir o bağı sormak istedim sana.
0: Son o Dragos sahilde yelken Destina Beyza orada bir yelken yapmış. Bizim de klibi çektiğimiz yerde yani bir yelken yapmış. İşte o kulüp Dragos Yelken Kulübü'nün de zaten üyesi o ekibin içerisinde yer alan insanlarla da çektik zaten klibi. Yani orada böyle tüyler diken diken bir atmosfer oldu. Şarkıyı da herkes ağladı falan biraz böyle çekerken klibi falan yoğun duygular yaşandı yani. Klibe de yansıdı yani bizim o içinde şarkının içerisindeki duygu.
1: Etkileyici ve tüyler diken diken dedin ya abi.
0: Evet.
1: Yani şöyle bir soru sorsam sana peki dinleyicide bırakmak istediğin duygu?
0: Yani dinleyici de aslında bu şarkının çok net bence yani. Yani bu dünyanın derdine düştük zamansız bir seyre yani hani dünyada sürükleniyoruz ve destina kader demek zaten biliyorsun.
1: Destinasyon gibi.
0: Yani destinasyondan gibi değil de destinasyon lokasyon gibi.
1: Vardığım nokta gibi sanki gibi geliyor bana
0: destination,
1: ya.
0: Destination. Kader demek İngilizce'de sanırım. Ama destina da bizim de kader demek. Yani hepimizin bir kaderi var abi yaşıyoruz işte. Güzel kaderler nasip etsin bizi dinleyen herkese tüm insanlara.
1: Güzel. Peki mesela madem kader diyorsun abi, bugünkü ruh halini ne kadar anlatıyor? Bora Duran'ın bu şarkı bugünkü ruh halini ne kadar anlatıyor?
0: Benim ruh halim yani saniyede bir değişir Çağlar'cığım yani. Hani şu an çok hüzünlenirken iki dakika sonra biz burada halay çekiyor haline olabiliriz. Sen de öylesin yani biliyorum.
1: Ya bir tanesin, çok teşekkür
0: Dolayısıyla
1: ediyorum.
0: Dolayısıyla yani benim ruh halim çok stabil değil yani. Şarkıya göre, moduna göre değişir benim ruh halim. Ama biz sabahları mesela... Sabah ola, hayrola, sabah ola, hayrola diye başlıyoruz güne yani. Asu Maralman'dan o şarkıyı açıp başlıyoruz yani güne.
1: Şimdi baktığımda böyle çok derin bir müzikal kimliğin var abi senin. Bilenler biliyor, biz de biliyoruz, yeni duyanlar var. Klasik kemençe eğitimin var senin hayatında.
0: Evet, evet.
1: Şimdi bu klasik kemençe eğitimi almak senin müzikal kariyerine nasıl bir karakter kattı desem?
0: Ya şöyle ben şimdi...
1: Çünkü Bora Duran deyince gitar geliyor aklınıza. Eyvallah. Kemençe kimsenin aklına gelmez.
0: Evet evet. Yani bizim müzik zaten ailede başladı. Hı-hı. Yani benim ilk hatıralarım babamın ut ve bağlama çalıyor olması. Annemin de şarkı söylemesi.
1: Bak bunu ben bilmiyordum abi.
0: Eyvallah. Yani annemin fena sesi vardır. Müzeyyen derler yani. Müzeyyen Senar gibi cidden çok fena güzel sanat müzikleri söyler. Acayip etkili bir sesi vardır yani. Anneciğime buradan selam olsun.
1: Dinliyor bizi.
0: Dinliyordur. Kesin
1: ellerinden
0: dinliyordur.
1: Öpüyorum.
0: Ondan sonra yani orada aileden başladı abi. Sonra gitar girdi hayatıma. Gitarla beraber ortaokul lise yılları geçince konservatuvarda Ege Üniversitesi konservatuvarı.

0: Konservatuarını kazandım ve Türk Sanat Müziği bölümünü kazandım. Klasik kemençe eğitimi aldım. Tabii ki hayatımda bu böyle bir hani gitar, sağ elimde gitar, sol elimde klasik kemençe, işte ut, bağlama, hepsini az çok çalıyorum yani telli enstrümanların. Kendimi böyle az çok ifade edecek kadar. Bu bir sentez, bu bir bizim yaşadığımız coğrafyanın aslında ruhu, dokusu ve bunu hayata geçirip müziğime koyabilmekte benim gururumdur yani, öyle söyleyeyim.
1: Peki bu sentez dedin, ruhu hayata geçirmek dedin. Senin İzmir yılların mı seni daha çok şekillendirdi abi, yoksa İstanbul yılların mı?
0: Yani aslında ikisi bir dönem. Hani birinci sezon, ikinci sezon gibi düşünebiliriz yani.
1: Olgunluğa hazırlayan bir süreç mi
0: çünkü
1: acaba?
0: Çünkü tabii yani konservatuarı kazanmışsın. Yeni bir eğitim alıyorsun, müzik eğitimi. Onunla beraber hemen çalmaya başladım. Gruplar kuruldu. O zamanlar Grup Akdeniz diye bir grubumuz vardı. Yeah. Çok güzel müzikler yapıyorduk. Karşı kıyılara kadar, Yunanistan'a kadar gittik.
1: Yıl?
0: Yıl 95-2002 arası.
1: Ya en böyle şaşalı dönemler.
0: Evet yani çok keyifli işler yaptık, çaldık, söyledik. İzmir'de tozunu toprağını artık yuttuk sahnenin. Ve ben dedim artık İstanbul'a geçmem lazım. Yani tam profesyonel bir hayata. Geldim ve burada çalışmalara başladım. 2002'de albüm yapacağım diye İstanbul'a geldim. İlk albümüm 2010'da çıktı yani.
1: Canlı. Ya şimdi karşı kıyıya sesimizi duyurduk dedin Yunanistan için. Evet. Detaylandırmak istiyorum. Türk-Yunan Dostluk Derneği ile yaptığın çalışmalar da var.
0: Aynen öyle.
1: Evet, doğru. Sen onu kastettin zaten.
0: Evet, evet. Yani o yıllarda biz Didim'de Samos'la Didim kardeş şehir oldu. Ve bir sene onlar geliyordu, bir sene biz gidiyorduk. Her sene bir barış şenliği düzenleniyordu Didim'de. Yaklaşık 3 sene yaptık biz bunu yani. İşte biz 2 kere gittik Samos'a, Yunanistan'a gidiyorduk. Orada işte çalıp söyleyip etkinliklerde Türk müziğini, işte kendi müziğimizi yapıyorduk. Onlarla beraber çal, söyle, güzel sırtakiler, barış şenliği bayrağını taşıdık. Acayip güzeldi yani işin açıkçası. Benim hayatıma çok şey katmıştır mesela o da.
1: Sonrasında da zaten bir Vedat Sakman hikayesi var.
0: Evet.
1: Ama Vedat Sakman tarafına geçmeden önce, şimdi reklama gideceğiz. Gitmeden de hemen biz radyo değil müzik listelerinde bir hayli yer verdiğimiz Emin Bulut'la beraber yer aldığım bir proje var. Haberin yok. Bu şarkının da hikayesini dinlemek istiyorum senden.
0: Ya şöyle, ben Sapanca'da yaşıyordum. Şu an yaşıyordum diyorum. Yine taşındık bu arada.
1: Artık ara vermek yok. Ar diye yok. Artık içindesin. Hayatın içinde. Evet. Komşu da olduk bak abi.
0: Evet evet. Yani İstanbul peşimi bırakmadı. Tekrar çekti beni içine abi. Sapanca'da, Sakarya'da yani çok müzisyen var. Hı hı. Çok iyi yani, gerçekten müzisyenler var. Onlardan biri de Emin Bulut. Çocuk, genç bir arkadaşım yani. Şarkısını yazmış, bana dinletti. Abi dedi, böyle bir şarkı gerçek, o da yani bayağı hani bir aşk acısıyla yazılmış şarkı. Şarkıyı dinledim, çok hoşuma gitti. Dedi beraber söyleyelim abi. Ben dedim neden olmasın. Yani böyle çok hani şey, düetler böyle hani majör tipler birbiriyle düet yapıyor ya. Ben gençlerle yapmayı böyle...
1: Bir ters köşe yaptın ve aynı zamanda da bir genç kardeşimizin önünü açmak istedin.
0: Yani aynen
1: güzel
0: öyle.
1: Güzel de oldu abi. Aynen. Yapmak da gerekiyor.
0: Güzel bir klip çektik, yayınladık ve gayet de güzel şarkı gidiyor yani. Hı-hı. Siz de çalıyorsunuz biliyorum.
1: Evet abi.
0: Yani...
1: Şu an hatta 20 saniyelik bir introsu var. Bir güzel bir anons yapar mısın şarkıyla alakalı? Bak çaldım.
0: Haydi bakalım. Haberin yok. Emin Bulut, Bora Duran düeti geliyor şimdi Radyo D'de. Keyifli dinlemeler.
1: Ve Bora Duran'la Stüdyo D'de söyleşimize dakikalar sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi gelin. Şimdi Emin Bulut'la Bora Duran düeti Haberin Yok'a kulak verin.

0: sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo
5: D. Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
7: Opet doldur kas.

0: Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Reklam.
6: Radyo Tek.
7: Kamu spotu.
8: Bir çocuk için dünya... Bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
6: Radyo Tek.
9: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo Tek devam ediyor. Via Karavan.

0: Stüdyo D'de Bora Duran'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Benim Olsun isimli şarkıyı dinledik abi.
1: Olsun be abi.
0: Olsun. Bu şarkının hikayesini alayım senden bir de.
1: Vallahi bu şarkı da yani Çağlar'cığım 2 ay falan oluyor aslında. Ben bu ara üst üste çok şarkı çıkarttım.
0: Senin ikonikleşmiş şarkılarından.
1: Yani sana doğru
0: şarkı. Sana doğru şarkı evet.
1: Yani işte içinde reggae, böyle tatlı bir reggae ritim var. Sözler esprili, tatlı, keyifli. Böyle heybede duruyordu bu şarkı. Bir toparladım, kendine getirdim şarkıyı. Güzel de bir klip çektik, attık. Mesela az önce sohbeti duyduk ya, yaza var mı bir şarkı?
0: Evet evet.
1: Bence mesela yazın aslında çok keyifli yürüyebilecek bir şarkı.
0: Tazelebilecek yani. Evet, çok da güzel bir şarkı.
1: İçinde ve Latin, reggae, her türlü duygu var yani.
0: Emin ol, popüler müzik listelerinde de bir hayli yer bulacak şarkılardan bir tanesi bu şarkı.
1: Bence de öyle. Kulak şimdi versinler dinleyicilerimiz.
0: Evet, ve Fatih Uslu'ya da buradan duyurmuş olalım.
1: Fatih.
0: Şimdi İzmir yıllarına değindik. İzmir'den olgunlaşma süreci İstanbul, bir yol ayrımı oldu.
1: Eyvallah.
0: Sonrasında Türk İnan Dostluk Derneği, İzmir'deki o son evre çalışmalarında derneğiyle yaptığın işler de evet, ön plana çıktı. Derken aslında yol ayrımı Vedat Sakman'la oldu değil mi?
1: 2002'de ben artık İstanbul'a bir geçiş yaptım. O dönem,
0: hayatında nasıl bir kırılma yarattı?
1: Ya o dönem benim asıl hayatımda Selçuk Yöntem, çok kıymetli abim yani, bana bir destek oldu, el verdi. Ve Vedat abiyle de o da tanıştırdı beni. Çok severdi Selçuk abini. İzmir'de beni tesadüf eseri birkaç kez dinledi Selçuk abi, Selçuk Yöntem ve bir şekilde dost ahbap olduk ve birbirimizi böyle hiç, yani sağ olsun elini hiç çekmedi benden. İlk albümüme kadar çok destek olmuştur Selçuk abiye, buradan çok teşekkür ederim. Ve Vedat Sakman'la da ilk beni tanıştırdı işte stüdyosunda, böyle inceden ben hafiften demolarımı yapmaya, stüdyo böyle ortamını falan koklamaya başladım. Vedat abi bana yani benden bir şey olabileceğini, bir şeyler yapabileceğim hissiyatını ilk veren üstadlarımdan biridir sağ olsun. Yani güvenip bana stüdyosunu açmıştır. Çalışmalarıma destek olmuş, fikir vermiştir. Daha sonra ben Yıldıray Yürgen'le çalışmaya başladım ve BKM ekibiyle tanışaraktan Yılmaz Erdoğan, Deniz Erdoğan...
0: Şöyle bir şey var. Ezgi'nin günlüğüyle de çalışmam
1: tabii,
0: var.
1: Tabii tabii.
0: Mesela ben Ezgi'nin günlüğüyle alakalı şunu soracağım. Sana müzikal olarak ne kattı desem mesela?
1: Abi Ezgi'nin günlüğü yani neler katmadı ki yani. Ezgi'nin günlüğü edebiyat kattı, sound kattı, müzik kattı, her şey kattı yani. Hüsnü Arkan, Nadir Göktürk, bunlar benim üstadlarımdır, ustalarımdır. Hüsnü Arkan'ın benim mesela İnsan albümümde Müebbet diye bir şarkısı var. Sözüm
0: evet,
1: Hüsnü
0: evet,
1: abi
0: evet,
1: ait. Bana hediyesidir ilk albüm.
0: Öyle mi?
1: Tabii ikinci albümdeki hediyesidir yani.
0: O şarkıyı biliyorum.
1: Hayret bu gönül, müebbet bu gönül diyor şarkı. Harika, hala çalarız, sahnede söyleriz. Çok keyiflidir. Ve uzun yıllar onları İzmir'de dinlerken, takip ederken, aynı mekanlarda böyle biz hafta içi çalardık, onlar hafta sonu İstanbul'dan gelir konser yaparlardı. Yıllar sonra ben onların albümlerini yapmaya başladım ve Hüsnü Arkan'ın, hatta Ezgi'nin günlüğüne veda ettikten sonraki ilk albüm, solo albümünün tamamını ben yaptım, müzik prodüktörü. Bana güvendi sağ olsun, bana vermişti o albümü. Sol albümünün tamamını ben yaptım. Öyle işte.
0: Çok güzel hareketler
1: güzel,
0: oldu.
1: Çok güzel hareketler oldu.
0: Sonra organize işler oldu.
1: Organize işler oldu. Yılmaz abiyle BKM Mutfak'ta 3 sene canlı sahne yaptım. Çaldım. Çocuklar skeçlere çıkardı. Biz önce şarkıları söyler, İşte programı yapardık. Bir nevi bir kumpanya gibiydi yani.
0: Ama seninle ikonikleşmiş bir nokta var abi. O noktayla senin sen olduğu anlaşıldı. Ne olabilir
1: ne
0: sence?
1: Olabilir? Gülsel'in teni mi?
0: Evet, Gülsel'in teni. Yani yani şöyle. Evet, biliniyordun ama farkındalık oldu.
1: Tabii, tabii.
0: Biz bunu Mahsun Kırmızıgül'den dinlemiştik.
1: Tabii tabii.
0: Gülsel'in teni isimli şarkı.
1: Çıkışım Gülsel'in tenindir.
0: Tenindir.
1: Aynen.
0: Ve o şarkıyı sen Evet. Kendi sesinle hayat verdin. En sonunda hep anons söyler. En sonunda kendi şarkılarını kendi seslendirme kararı alan söz yazarı besteci Bora Duran.
1: Evet, 2005'te ben şarkıyı yazmıştım. Yine Yıldıray'la beraber çalışıyoruz. Hı hı. Yıldıray abi de bana hani albüm yapacak bir yandan. Şarkı yapıyorum, getiriyorum, dinletiyorum falan filan. Yine Gülsen'in Tenini Bir Gece yazdım abi. Dedim bu sefer tamam herhalde yani. Gittim stüdyoya, çaldım Yıldıray abi. Tamam Moruk, bu harika olmuş bu. Hemen dedi şeye, Mahsun'a verelim. Abi
0: ben söyleyeceğim.
1: Hani ben söyleyecektim abi. Hani bana albüm yapacaktın. Ya Moruk sen yaparsın daha dedi. Yıldıray böyle Moruk falan diye konuşur ya.
0: Aynen.
1: Sen daha yaparsın onu dedi. Biz de o zaman Mahsun'un Kırmızı Gül'ün albümünü hazırlıyoruz. Böyle abir arıyoruz yani. Hit arıyoruz falan yani.
0: Ama abi şöyle bir şey söyleyeceğim. O şarkının Mahsun Kırmızı Gül'e gitmesi belki senin daha fazla faydan oldu.
1: E tabi yani Yıldıray da zaten hani sen ya daha var yolun. Ya bu şarkıyı verelim bir Mahsun okusun. Bu şarkıyı Mahsun okursa büyük patlar dedi.
0: Talep geldi mi sonrasında abi o şarkının altından?
1: Öyle oldu yani. E tabi tabi gelmez mi yani. Çok talepler geldi. Ben ama o zaman kendi albümü yapma peşindeydim zaten yani. Hep kafamı ona odaklamıştım.
0: Ama Yıldıray abi sürekli Moruk sonra yaparız.
1: Yani gibi oldu. Sonra artık 2010 yılında ben kendi ilk albümümü Her Sabah'ı yaptım. ve Gülsen'in Tenini'ne de ilk çıkışımı tekrar kendi şarkıma cover yapmış gibi oldum. Hep işte bu şarkı hani Mahsun Kırmızı Gül'üm mü benim mi? Benim abi, şarkı benim yani. Ama ya. Mahsun Kırmızı Gül de çok güzel seslendirdi. 2005'te o patlattı. 2011'de de tekrar ben patlattım şarkıyı. Hala da patlamaya devam yani. Ya. Hatta bugün bak Luca var, DJ. Luca Koçhisarlı. Çok sevdiğim bir DJ. Gülsen'in Tenini remix yaptı. Hatta beraber çıkarttık official olarak bizde. Benim yani Spotify'ımda, YouTube'umda var. Bugün mesaj atmış. Abi şarkımız TikTok'ta trendlere girdi diye. Aa dedim, öyle mi? Yani süper, harika. Hani şarkı 25. yılında neredeyse herhalde. Hani 2005'te çıktığını düşünürsek, pardon 21. yılında işte. Yeniden patlamış abi. TikTok'ta viral olmuş şarkı.
0: Şimdi reklama giderken de daha var ama o şarkıyla gidelim abi.
1: Tamam abi.
0: Senin için bir süper. Sakıncası yoksa.
1: Ne demek, Luca'ya da selam olsun. Harika bir remix yaptı çocuk.
0: Çok. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu ben kendi şarkılarını ve sözlerini yazan, besteleyen kişilere soruyorum. Sana da sormak istiyorum. Evet. Önce söz mü geliyor yoksa melodi mi geliyor diye.
1: Ya bu değişebiliyor. İşin açıkçası mesela dün akşam bir şarkı yaptım. Yani hiçbir şey yoktu elimde falan filan. Odada böyle tak tak falan diye böyle vura vura böyle söz ve müzik aynı anda çıktı abi. Şarkıyı yaptım ve yani çok da güzel oldu ha bu arada.
0: Çok merak ediyorum böyle o sürecin yani. Yaratılma yani o, ya o şarkının yaratılma süreci.
1: Böyle mesela odamdaydım böyle takılıyordum falan. Hafiften böyle bir şeyleri hallediyordum. Yeni kuruyorum ben de şimdi yeni evin stüdyosunu. Böyle ufak tefek böyle takılıyordum falan. Bir anda yani böyle şarkıyı mırıldanmaya başladım. Dedim daha geldi, o an hissediyorsun yani onu zaten. Sonra biraz böyle kendimi boşlukta bıraktım. Aktım o şarkının içerisinde. Kaydettim. Sonra gitarı aldım elime ve gitarla çalıp söylemeye başladım. Eksik parçaları orada tamamladım falan. Bazen yolda gidiyorsun, bir söz yazıyorsun. O sözün üzerine sonra gitarı alıp takılıyorsun. Bazen gitarı alıyorsun, melodiler yaratıyorsun, bir söz geliyor. Bu bir terapi abi. Bu bir seans yani. Bu bir işte Allah'ın bize hediyesi diyeyim yani.
0: Şimdi İnsanın böyle düzenli bir hayatı olunca, güzel bir evliliği olunca, eşi olunca, huzurlu olunca damar şarkılar söz yazarları ve besteciler tarafından nasıl çıkıyor hep merak ederim. Çünkü yani müzikal tarihe baktığımızda da böyle işte Dede Efendi zamanlarına kadar böyle hep böyle ayrılığa, işte sevgiliye, tene, göze, saça, işte ayrılık acısına hep böyle göndermeler olur ya, acı olmasaymış şarkılar olmazmış gibi geliyor.
1: Eyvallah.
0: Sen acıyı nasıl yaşıyorsun abi?
1: Ya Allah acı yaşatmasın kimseye yani. Abi bu şöyle bir şey aslında.
0: Ya da o psikolojiye nasıl girebiliyorsun?
1: Yani aslında ben böyle bir psikolojiye girmek için ya da bir psikolojinin içerisine gireyim, ona şarkı yazayım. Çok yaşayan bir adam değilim. Ben akışta kalıp o an bana ne gelirse onu böyle bir anda bir şey geliyor abi yani bir anda böyle bir şey geliyor, komik oluyor değil mi? Bir anda böyle tüylerimden...
0: Yani çok iyi konsantre olmak gerekiyor, odaklanmak gerekiyor
1: yani,
0: abi.
1: Yani tabii şimdi şöyle, zaten bir dükkanı açıyorsun, stüdyoya giriyorsun, yani bir çalışmaya başlıyorsun, gitarı eline alıyorsun. O böyle bir terapiye başladığın an gibi oluyor. Ve içini o an ne paylaşmak istiyorsan yani. Mesela ben dün böyle bir şey yazmıştım yani, mesela mutlu olmak nasıl bu kadar zor olabilir ki? Yani evet, şarkı bu yani, anladın mı? Mutlu olmak nasıl bu kadar zor olabilir ki abi yani? Hani etrafıma şimdi bakınca, yaşadığımız hayata, dünyaya, işte savaşlar, ortalık birbirine girmiş yani ve bir sürü böyle trajedi görüyorsun gün içerisinde, haberlerde, Instagram'da, şurada, burada, bitmiyor abi. Ve ulan biz garip insanlarız, şuraya gelmişiz yani, kısa bir ömrümüz var, ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Her gün böyle hani bismillah deyip kalktığın bir gün yani, hani neye başladığını, ne olacağını, iki saniye sonrasının ne olduğunu. Ve ben bunu o kadar çok yaşadım ki yani Çağlar, böyle anlık çok mutluyken bir anda yani çok mutsuz olduğum şeyleri. Hayat seni besliyor abi ya, bir şeyleri zaten yazıyorsun yani.
0: Doğru. Şimdi 2011 yılında eyvallah, seni seslendirdin her sabah albümünde, ama 2006'da da Mahsun'a
1: evet,
0: mal olmuş bir şarkı oldu senin tarafından.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi Gül Serintin'in, Bora Duran, aynen, Radyo D'de.
1: Defalarca denedim, olmuyor aşkım.
0: Lütfen seslendir abi.

0: patlatmıyım şimdi mikrofonu.
1: Bir tanesin abi. Ağzına sağlık. Hanımlar beyler, kulağınız burada olsun. Stüdyo D'de Bora Duran konuğum. Ve aynı zamanda dakikalar sonra da Stüdyo D'de söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi gelin şu güzel şarkıyı birlikte dinleyelim.

0: Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D. Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro.com.tr. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım.

0: Bora abiyle uzun aranın ardından böyle bir araya gelince tabii reklam arasında da gıybet yapmamak elde değil.
1: Evet.
0: Evet. Güzel bir hikaye. Güldürdü beni Bora abi ya. Geçmişe de götürdüm böyle.
1: Evet evet ya. Şey işte anlatayım aslında. Hikaye.
0: Anlat anlat abi. Şimdi yani. Şöyle yıllar önce Kanal D ekranlarında yine
1: Beyaz Şov'a
0: çıkacak.
1: 2011 abi. Ve Gülsen'in teni patlamış.
0: Aynen.
1: Neyse işte Bülent Hanım konuk, Bülent Ersoy. Ben de çıkacağım. Hüseyin Tenin bir tane şarkı söyleyeceğim. İki lakluk işte yani falan filan. Neyse işte Bülent Hanım çıktı. İlk bölüm yapıldı falan. Ondan sonra ben denildi. Sen çıkacaksın abi. Şarkı söyleyeceksin. Sonra tekrar Bülent Hanım gelecek. Ben de işte gitar elimde bekliyorum. İlk canlı yayınlarımdan falan biri yani. Beyaz Şov'a çıkacağız. Hüseyin Tenin patlamış, yıkılı ortalığı. Orada elimde gitar böyle gariban gariban beklerken... Şimdi dedi işte Beyaz da anons yaptı işte dedi son zamanlarda dedi işte genç bir yetenek çıktı işte Gülsen'in tenin şarkısını bilmeyen kalmamıştır herhalde falan onu anons ediyorum falan dedi. Bora Duran demesiyle Bülent Hanım'ın beni şöyle çekil diye şöyle bir beni böyle bir ben böyle duvara yapıştım Allah dedim ne oluyor. Abi bir çıktı sahneye yani Beyaz'da aa dedi Bülent Hanım siz mi geldiniz ben dedi Bora'yı anons etmiştim falan dedi efendim ben geldim oturayım sonra tekrar anons et falan yani öyle bir onu öyle bir macera tekrar anons etti tekrar çıktım işte şarkıyı söyledim işte yıkıldı ortalık falan filan dedi nasıl buldunuz efendim dedi efendim halk takdiri zaten aşiyan dedi.
0: Bu güzel. Arada o anekdotlardan bir tanesi de şey Bülent Hanım'ın programa çıkacağı zaman Bülent Hanım'ın yanında çıkması gereken sanatçıları Bülent Hanım kendi belirliyormuş.
1: Tabii tabii yani beni de böyle...
0: Seni de yakın markajını almış abi.
1: Yani ben de gösterilmiş ve bu olsun demiş galiba benim için evet. Yani. Sevgili Haluk Şahin Türkiye'de selam olsun o söylemişti hikayeyi yani. Öyle keyifli bir an olmuştu yani. Beyaz Şov özledik ya Beyazıt abiyi de valla.
0: Evet. O da evet, Kanal D ekranlarında Joker programıyla karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Şimdi abi dijital platformu ele alalım. Madem son düzlükteyiz.
1: Alalım.
0: Programın son düzlüğünde.
1: Hadi bakalım.
0: Böyle bu dijital platform çağında şarkıların ömrü kısaldı diyebilir miyiz? Bunu bir üreten biri olarak sana
1: ya,
0: soruyorum.
1: Kısaldı aslında şöyle benim bu aslında hoşuma gitti. Çünkü eskiden şöyleydi biz bir şarkı ben sana doğruyu yaptım abi. 2 yıl bana şarkı çıkartma dediler. Şarkı gidiyor abi yürüyor. Şimdi yeni bir şarkı çıkartıp onun etkisini bölmeyelim falan mantığı vardı. Halbuki ben de diyordum ki ya bizim yani ben üretmek istiyorum çıkartmak istiyorum. Yani bir sürü şarkı birikti falan. Hani sektör bizim hızımızı yakalayamıyor diyordum yani. Şimdi biz sektörün hızını yakalayamaz hale geldik gibi oldu. Ama ben keyfim aslında keyifli. Şöyle tabii yani zaman geçtikçe her yerde kalabalıklaşma olduğu gibi müzikal anlamda müzikte de çok kalabalıklaştık yani.
0: Bravo. O zaman yani... bu kalabalıklaşma dedin ya hemen bir şey sıkıştırmak istiyorum evet. Müsaadenle. Üretimin artması peki?
1: Evet.
0: Bu popüler müzik camiasını nasıl etkiledi?
1: Yani popüler müzik camiasını şöyle işte 100 kişiyken olduk şimdi 1000 kişi atıyorum. Eskiden 100 kişi üretiyordu yani. Şimdi siz de bence ne çalacağınızı şaşırıyorsunuzdur.
0: Yani.
1: Her cuma yani New Music Friday, New Music yani takip edilemez bir hale geldi. Arkadaşlar müzikte o kadar... para yok yani söyleyeyim size yani gençlere yani hani yani o yüzden giriyorsanız bir aşk için giriyorsanız o ayrı hikaye ama yani biraz işin böyle o ticari boyutu da yani hani Spotify'da çok para kazanıyoruz falan kazanılıyor falan durumu gibi böyle biraz lanse ediliyor da 4-5 tane böyle insan tarafından diye de görüyorum yani. Bakalım onların ilerisini de görmek istiyorum neler olacak.
0: Peki tam da kolun üstüne sorayım o zaman. Hit olmak mı kalıcı olmak mı abi?
1: Abi her zaman kalıcı olmak benim tercihimdir yani.
0: Yeni nesil müzisyenlere de bu işe girmeyin diyorsun.
1: Yok canım öyle bir şey diyebilir miyim yani? Tabii ki ya. Ya bu bir aşksa zaten ben girin ya da girme kimse ne derlerse bana kimler neler dedi ben hiçbir şey takmadan yolumda yürüdüm. Onlar da öyle yapsınlar aslan gibi arkalarında çalışmaya devam etsinler.
0: Peki yeni nesil müzisyenlerde en sevdiğin özellik ne? Cesaret mi?
1: Yani çok özgürler mesela. Ben de çok özgür ruhlu bir adamım. Ama bizim dönemimiz biraz daha böyle yani hafif bir tutukluktan böyle geç. Yani hani nasıl anlatayım bunu? Onlar çok daha rahatlar yani. Hani bu bazen antipatik de gelebiliyor. Bana da antipatik geliyor yani. Hani hal hareket tavırlar bazen itici gelebiliyor ama bunun dengesini kuran, bu özgürlükle bu rahatlığın dengesini kuran kişileri de takdir ediyorum, beğeniyorum. Bunlardan biri de Sefo bence mesela. Hem efendi, hem böyle çok terbiyeli, hem de o popülaritesini ve üretkenliğini güzel taşıyor. Helal olsun yani.
0: Peki şöyle bir şeye gidelim. Madem yeni nesilden bahsettik, biraz da böyle eskiye dönelim. Dün de stüdyodaydı bu kez. Yine duygusal şarkıların prensi diye lakaplanan Baha'yı konuk almıştık.
1: Aa, Baha canım.
0: Ya benim. İnanılmaz bir kimlik Baha abi.
1: Eyvallah.
0: Ona da buradan selam olsun. Hayır. Şimdi şunu söyleyeceğim. Duygusal erkek vokal geleneğinin bugün hala güçlü olduğunu düşünüyor musun? Tam da Baha da bunun üstüne gelmişti dün. Şimdi sen de üzerine geldin abi.
1: Ben
0: yeni nesilden size dönüyorum.
1: Yani tabii ki düşünüyorum. Yani o duygusal vokal gücü duygusal güzel bir şarkıyla, hit bir şarkıyla ya da gerçek bir şarkıyla diyeyim bak. Yani hit şarkı kavramı bence yani aslında gerçek olmasıyla alakalı şarkının. Gerçek bir şarkıyla birleştiğinde her zaman geçer dinleyiciye, evet. Geçer. Bana da sana da dinleyiciye de geçer yani. O yüzden hiçbir zaman bitmeyecektir. Öyle düşünüyorum yani.
0: Peki bundan sonra bizi bekleyen sürprizlerini alalım abi senden.
1: Şimdi çok yakında Çağlar'cığım bir 6 şarkılık YouTube projesi yaptım.
0: Hı hı.
1: Bu projede benim YouTube'da ya da YouTube'da hiç olmayan canlı versiyonları olmayan şarkılarım.
0: Kendi kanalında değil mi abi bu?
1: Kendi kanalında.
0: Süper.
1: Yayınlanacak. Mesela Başkan şarkısını hiç benim canlı performansım yok herhangi bir yerde. Mesela onu yaptık. Sonra Gülben Ergen'le Kalbimi Koydum şarkısını düet yapmıştık zamanında.
0: Bunlar hep akustik.
1: Sözü müziği bana ait olan şarkının. Evet, akustik. Şimdi solo versiyonunu söyleyeceğim mesela Kalbimi Koydum'un. İlk kez olmuş olacak o da.
0: Canlı.
1: Canlı tabii. Canlı.
0: Bir şey söyleyeceğim. Biz hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına sahne programımız var. Konsere gidemeyenlere konseri ayağını getiriyoruz.
1: İşte.
0: Ve bu tarz şarkılara yer veriyor Fatih Uslu yayın yönetmeni.
1: Süper.
0: Bu şarkıları da biz aynı zamanda sahne programında da değerlendirmek isteriz.
1: Aynen öyle abi, çok güzel olur. Tam işte benim de o sıcaklıkta, o samimiyette akustik böyle gamsız şarkısı mesela. Funda Arar söylemişti gamsızı.
0: Evet.
1: İki sene önce de ben söylemiştim. Onun da yine bir akustik versiyonu olacak. Güzel böyle. Öyle yani bir 6 şarkılık akustik projem var. Onu bitirmeye çalışıyorum. Çok heyecanlıyım yani.
0: Şimdi Murat Anmungan, Musa Eroğlu, Serdar Ortaç gibi birçok farklı böyle dünyalara ait isimlerle bir araya geldin abi. Şarkılarında da yer aldın.
1: Yeni Türkü, Ezgi'nin Günlüğü.
0: Tabii yani onları da Top'da Yeni Türkü söyledik. Evet, Ezgi'nin Günlüğü, Yeni Türkü. Şimdi bu çeşitlilik seni bir hayli etkiledi. Etkilediğinde az önce de konuştuk zaten.
1: Eyvallah.
0: Sana da katkısı da oldu. Hı-hı. Senin de katkıların oldu. Ve bundan sonra böyle ters köşelerin de olacak mı böyle bir anda?
1: Evet, çok, ben çok severim zaten öyle ters köşeleri ama zaten mesela Musa Eroğlu'nun Completion albümünde Firari'yi söyledim ben. Ben sahnede de yıllardır Firari'yi çalar söylerim.
0: Evet
1: zaten.
0: Evet.
1: Yani Yeni Türkü benim mesela yani böyle best grubumdur. Vire Vire'yi coverladık yani Yeni Türkü'nün albümünde. Murat Anmungan'ın projesinde öyle böyle değerli bir üstadın şiirini besteledim ve onun tarafından beğenildi ve albümde en çok dinlenen şarkılarından biri oldu Saklarım gibi yani böyle şeyler. Serdar Ortaç, keza Serdar abinin ismi lazım değil şarkısı benim mesela yani böyle yoğun patladığım şarkılardan biridir yani. Onu söyledim yıllar sonra. Hepsi bunların böyle hatıra oluyor. Ve benim yorumumla da dinlenilip beğeniliyor olması da beni çok mutlu ediyor abi. Bunları her zaman yapmayı çok severim.
0: Şimdi tek bir cümleyle özetlemen gerekirse Bora Duran nasıl biri?
1: Mutlu olmaya çalışan biri. Yani
0: güzel.
1: Yani, mutlu olmaya çalışan, sağlıklı olmak isteyen, huzurlu ve mutlu olmak isteyen birisi yani.
0: Programın
1: yani öyle not net yani.
0: Peki programın sonuna da geldik ya abi şimdi. Benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın bir şey var mı şöyle? Son bir üstünden check edelim.
1: Yani 19 Mayıs'ta Bartın'da konserim var. 6 Haziran'da da Kuşadası'nda konserim var. 19 Mayıs kutlayacağız Bartın'da. 6 Haziran'da Kuşadası Festivali'nde olacağım. Yakın Instagram'dan lütfen takip etsin.
0: Bora Drone Official'dan takip edin.
1: Evet, yakın konserlerimi ve buluşalım. Ve bu yaz konserlerle daha çok buluşacağız.
0: Evet. Buradan da duyurmuş olalım.
1: Eyvallah.
0: Biz de dinleyicilerimizi sana yönlendiririz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Belli mi olur?
1: Davetin için yani. Tabii ki bekleriz.
0: O zaman abi sonlandırıyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Destina ile gene çıkışımız olsun.
1: Destina'ya da selam olsun. Bizi dinleyen herkese sevgiler, selamlar.
0: Hanımlar beyler, Stüdyo D'de popüler müziğin başarılı erkek vokallerinden Bora Duran'ı ağırladık. Aynı zamanda söz yazarı kimliğiyle de bir hayli ön planda yıllara mal olmuş bir isim. Bugün onunla çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Hem müzikal kariyerine dair hem de Destina ile alakalı son çalışması. Ve şimdilik Stüdyo D'de burada bitiyor. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Herkese şimdiden bir kez daha keyifli günler.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Nevşehir Valiliği himayelerinde Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Kapadokya Gastronomi Festivali 15-16 Mayıs tarihlerinde Mustafa Paşa'da halka açık olarak gerçekleştirilecek. Tarihi taş konakları, meydanları, sokakları, bağcılık geleneği, mutfak hafızası ve çok katmanlı kültürel yapısıyla Mustafa Paşa Festival süresince gastronominin, kültürün ve buluşmanın merkezi olacak. 79. Cannes Film Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğinde Türkiye Invites You resepsiyonu düzenlenecek. Başarılı dizi ve sinema oyuncuları Caner Cindoruk, Dilan Çiçekdeniz, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal etkinliklerde uluslararası konuklarla bir araya gelecek.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo D.
2: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
3: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
2: 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Altuğ ve APO. Serseri.

0: reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS turnu.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle en yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle. Pilot
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Merhaba, ben Emre Altuğ. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Akışı.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
1: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam.

0: Radyo'da. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.637 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.37, euro 53.48'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.847, çeyrek altın 11.610 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi? Pilot
5: Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Çağlayan Zincirli Kuyu, Mert Elşir'in Evler, Sefaköy Avcılar, Sultan Gazi Ok Meydanı, Bayrampaşa Mahmut Bey güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D'de birazdan. Linet, meğerse.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo D.
5: Merhaba, ben Deniz Seki. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.623 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 43.37, euro 53.48'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.851, çeyrek altın 11.621 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Göksel, Alev.

0: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu iddialarını yalanladı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15-16 Mayıs tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk Günü yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Söz konusu performanslarla katılımcılara Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan güçlü bir deneyim sunulması hedefleniyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da ikinci kez Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre önümüzdeki ay ABD'de başlayacak olan FIFA Dünya Kupası maçlarında göçmenlik operasyonları ile bilinen Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi ICE personeli görevlendirilecek. Görev alacak memurların sadece çevre güvenliğinden sorumlu olacağı, seyirciler veya çalışanlar üzerinde herhangi bir göçmenlik statüsü denetimi yapmayacağı vurgulandı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Ankara, İzmir ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve gök gürültülü yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında ceza konseri. Gözü görmüyor hep sus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit olmuştuk. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
4: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
2: New Life B12 Plus eczanelerde.
3: Perakende ustalarının mikrosu var.

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Vallahi benim birine fena sarmam lazım şu an. Evet. Birbirimize iyi gelmemiz lazım. Kimler geliyor, kimler geliyor? Bugün birbirimize iyi gelelim, ne olur. Ne olur. Bana iyi gelin. Bana mutlu gelin ki ben de burada böyle bir motive olayım. Böyle biraz enerjim yok ya. Hoba. Teşekkürler. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Ve Aygül Aydın'la başlayan delirmeler şimdi benimle saat 17.20 arası. Artık delirme mi kudurma mı dersiniz, ne derseniz deyin. Saat 17.20 arası Türkiye'nin en büyük delirme seansıyla devam ediyor efendim. Sizler de 0549-204-0104'e gelip delirebiliyorsunuz efendim. Size açık platform. Delirmeniz için size alan açtık efendim. Buyurun. Buyurun. Yine sıcak bir İstanbul gününden geldik. Ve Instagram'ı açıyorum. İrfan Boşluk Aslanhan adresimi de hemen şöyle ekrana verdim.

0: İzmir'de vatandaşların denize girmeye başladığı videoları gördüm az önce. Ama enteresan bir durum var. Mesela Samsun'da çok acayip sokaklar falan sel, yağış dolayısıyla. Şimdi cumartesi günü mezuniyet balosu var. Amasya'ya gideceğim. Ama Amasya'ya bana Samsun üzerinden bilet almışlar. Yani ilk önce Samsun'a iniyoruz uçakla. Oradan 1,5 saat Amasya'ya geçeceğiz. Bugün organizatör kardeşimizi aradım. Dedim ki Yusuf biz... Hani ne zaman geçiyoruz, kaçta ineceğiz, oradan geçeceğiz falan. Abi bir dur ya dedi, Samsun'u sel götürüyor, sen ne diyorsun dedi. Dedim ne diyorsun? Yani tabii İstanbul'da hava güzel olunca. Sonra girdim baktım ki gerçekten de Samsun'da Havza ilçesinde araçlar sel dolayısıyla sürüklenmiş, sokaklar. Böyle ikinci kata kadar su baskınları var. Buradan Samsun Havza'da olan dinleyicilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve bir de cumartesi pazar yayın yapma ihtimalimiz olabilir Samsun'dan. Size hepsini duyuracağım ama dediğim gibi galiba Samsun üzerinden Amasya'ya biraz zor geçebiliriz. Yani bu mezuniyet balosu hep şeydir. Aksiliklerle geçer efendim. Kendi mezuniyetinizden hatırlayın. Başınıza gelmeyen kalmaz o gün yani. Yani Amasya'daki üniversitede okuyan kardeşlerim. Umarım cumartesiye kadar bir şeyler düzelir. Ama yani ben organizatöre nasıl gideceğiz? Ya abi bir dur sel var burada, sen ne diyorsun Allah aşkına dedi bak. Utandım bir an, özür diliyorum. Vallahi billahi. Şimdi efendim... Görüyorsunuz dünden beri çok tatsız Alp Balkan'ın ölümünden sonra bir tadımız kaçtı. Çocuğumuz bir gün önce doğum günü kutlamış. Uykusunda sevgili dinleyenler sabah uyanmamış ve bakmışlar vefat etmiş. Üstüne nurlar yazsın, bugün defnedildi. Yani pırlanta gibi bir arkadaşımızı, dostumuzu, canımızı kaybettik. O yüzden diyorum yani galiba siz bana iyi geliyorsunuz. Bana ne olur iyi gelin, ne olur. Ne olur bugün toparlanalım. Nereden başlayalım? 0549-204-0104. Bu arada Özkan'ım ne oldu? Lastiğim mi patladı yolda ya? Geçmiş olsun. Ver bakayım, Özkan'ın lastiği patlamış.
1: İrfan'ım iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
1: Valla İrfan'ım bilmiyorum konudan ama ben şimdi otobanda gelirken E5'i tam Mert'e'den geçerken lastiğim patladı.
0: Eyvah.
1: Lastiği de yok. Dükkana doğru gidiyorum. Herkes gösteriyor ama yani... Ben de biliyorum ama yapacak bir şeyim yok. Trafiğinde içinden geçtik. Biraz galiba küfür yedik. Allah sonumuzu ayrı.
0: Eyvah. Ama jantın da içinden geçmişindir. Yamulmuştur yavrum o jantı ya. Vallahi billahi. Nedir durumlar bakayım, 0549-204-0104'e. Buyursunlar efendim.
2: İrfan hoş geldin.
0: Hoş buldum.
2: Ancak çarşamba oldu. Ben seni daha yeni dinleyebiliyorum.
0: Ya.
2: Hep bir iş çıktı. Zaten pazartesi galiba sen geç çıktın yayına.
0: Ya bu haftayı vallahi haftaya mı girdik? Hafta başı oldu mu? Ne oldu belli değil bu haftada ya. Vallahi billahi.
2: Böyle işte. Maalesef daha yeni buluşabildik. Sesini daha yeni duyabildim.
0: Canım
2: bu bana
0: benim.
2: Çok iyi geldi.
0: Oh.
2: İzmir yanıyor.
0: Sıcak değil
2: değişik
0: mi?
2: Sıcak bir hava var ve de trafik bayıyor.
0: Eyvah.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler efendim. 0549-204-0104'e halkımız böyle iyi gelen sesini yolluyor bize efendim. İyi geliyor. Duydukça iyi geliyor. Duydukça. Bakalım şöyle bir buyursunlar.
3: İrfan.
0: Efendim
3: selamlar
0: canım.
3: Hollanda'dan İrfan.
0: Oo Hollanda. Selamlar.
3: Abi 4'e kadar çalışıyorum İrfan.
0: Hı-hı.
3: 4'te arabaya biniyorum. Hı-hı. Türkiye saati 5 oluyor. Sen geliyorsun radyoya. Arabaya biniyorum. Tam otobana çıkıyorum baba.
0: Hı-hı.
3: Senin müzik çıkıyor ya.
0: Evet.
3: Abi hücrelerim yeniliyor ya. İrfan iyi ki varsın İrfan.
0: Canım benim sağ ol. Sen de.

0: Ya beni değileydin bugün ya. Beni çıldırttın bugün, çok ihtiyacım var. 0-549-204-0104'e vatandaşlarımız güzel güzel seslerini yolluyorlar efendim. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Sevgili Radyo D dinleyicileri.
0: Evet.
1: Lütfen alıcılarınızla oynamayınız. Şu anda Radyo D'de delilerle birliktesiniz. Siz de bizimle delirmek için lütfen Radyo D'de kalın. Hoş geldin İrfan.
0: Hoş.
1: Kolay gelsin, görüşürüz.
0: Teşekkürler canım benim. Şimdi biraz daha günün konusunda söyleyeceğim ve öyle delireceğiz.

0: Galiba Bahar'cığım da gelmiş ya.
1: Tamam. İlhan merhaba, ben Bahar.
0: Bak, Bahar'ın sesi bana iyi gelir bak şimdi. Bak şimdi bak. Bak bak bak.
1: Bayağıdır seninle görüşemiyorduk.
0: Evet.
1: Seni çok özledim.
0: Hı.
1: Şimdi sana mesaj attım. Beraber coşuyoruz.
0: Ya seni yerim ya. Kurban olsunlar. Böyle memleketimin enerjik insanları vallahi ayakta tutuyor hepimizi ya bunlar. Yemin ediyorum ya. 0549-204-0104 efendim.
2: Reis hoş geldin reis.
0: Merhabalar abi.
2: Abi senin güzel bir auran var ya. Sen var ya böyle, ben normalde pop müzik seven biri değilim. Arabeskçiyim ama radyodayı sırf senin için dinliyorum yani.
0: Canım benim, çok
2: hatta
0: teşekkürler.
2: Hatta geçenlerde akşam radyoda evde kalmış. Arabanın radyosu.
0: Hı-hı.
2: Radyo frekansı.
0: Evet.
2: Hanım diyor ki sen pop müzik dinlemezdin diyor. Hayırdır diyor. Dedim pop müzik dinlemiyoruz zaten. İrfan için dinliyoruz radyoda. Yoksa abi her yere hitap ediyorsun abi.
0: Ya.
2: Varsın abi. Her
0: eyvallah ya.
2: İrfan abim.
0: Her masada varsın abi. Bayılıyorum bu jargonlara. Nazlı Hanım niye arıyor bizi? Bir açar mısınız? Ya? Alo, merhabalar. Nazlı Hanım niye arıyorsunuz? Alo, bak kapadı. Evet, radyomuzun sapığı da var. Her türlü insanımız burada var, mevcut efendim.
3: İrfan'ım, canım. Aslan'ım, kardeşim. Öncelikle başın sağ olsun. Seni çok seviyorum.
0: Eyvallah,
3: o güzel enerjinle her gün bize enerji veriyorsun. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol.
0: Canım benim,
3: kardeşim.
0: Öpüyorum. Emre'cim çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz Instagram'dan da başsağlığı mesajı attılar. Sağ olun, var olun. Rabbim şöyle söyleyeyim. Dün söyledik ya, sıralı ölüm versin diye. Alp'in 98 yaşındaki babası bugün cenazeye katıldı. Düşünebiliyor musunuz? Yani o babanın acısı. Tabii adam çok rahatsızdı. Alp bakıyordu ona. Gencecik evladı gitti. 98 yaşındaki babası onu bugün uğurladı. Çok acı yani, düşündükçe aklım almıyor. İnanamıyorum sevgili dinleyenler. Rabbim hepimize, cümlemize sıralı ölüm versin. Nazlı Hanım bir de ses atmış. Neymiş, bir bakayım şöyle Nazlı Hanım.
4: İrfan, ses efendim? Kaydı atacaktım. Yanlış oldu. Güzel insan. İyi yayınlar diliyorum.
0: Nazlı Hanım neredesiniz siz yahu? Yoksunuz bayağıdır, sesiniz çıkmıyor.
5: İrfan merhaba.
0: Merhaba.
5: Ay, kanlı canlı sana selam vermek isterdim de şu zayıflama iğnelerinden yaptırıyorum bir aydır. Bir uyku.
0: Ondan vallahi Cansu böyle bir ağızda kaymış böyle. Ne oldu, ağızda mı zayıfladı? Ne oluyor? O iğneyi ağzından mı vurdular? Ne oldu sana? Efendim günün konusu ne biliyor musunuz? Tahammül edemiyorum. Bugünün konusunu, şimdi editörümüz kaç gündür böyle daha farklı eğlenceli şeyler gönderiyor. Ruhuma hitap etmedi. Abi bunu niye yapmıyorsun? Dedim ki hissetmiyorum. Bana geçmedi yani. Mesela tahammül edemiyorum. Olabilir. 0549-204-0104'e böyle komik, saçma, yok canım buna da mı tahammül edemiyorsun diyeceğimiz ne varsa efendim, 0549-204-0104'e yollayın. Tahammül edemiyorum diye. Ne bileyim işte, kocamın burnuna tahammül edemiyorum İrfan diyebilirim. Çok uzun. Burnu çok uzun kocamın. Yani bilemiyorum artık, siz uydurun neye tahammül edemiyorsanız. Bakayım hatta örnek var mı buralarda, bir açalım.
6: Merhaba.
0: Merhaba.
6: Erfan'ım ne haber, nasılsın?
0: Eskiden şey vardı, maraba televole vardı. Maraba televole.
6: Siz iyi misiniz?
0: İyiyiz.
6: Ya bu Mahmut Hoca da ben çektiğimi, arkamda
0: kim
6: bir
0: bu?
6: Tane işçi çalışıyoruz var ya. Cam aç diyorum, açmıyor. Kendisi terliyor, hiç.
0: Hiç.
6: Açmıyor.
0: Hiç.
6: Kendisinden başkasının şey yapıyor. Deli diyor, deli.
0: Ya camı aç diyorum, açmıyor. Terliyor da terliyor. Mahmut Hoca selam olsun sana. Deliler, reklama gidiyorum. Hızlı hızlı geleceğim. Deli miyiz? Kim neye tahammül edemiyor? Çok merak ediyorum. Hadi güzel, daha mizahi bir dille mesajlarınızı yollayayım öyle sıkmadan, tamam mı? Delireceğiz be. Türkiye'nin delileri hazır mıyız?

Açmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo makinesi.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo
2: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar ets.com.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Hangi Kredi, arabanı arabam.com'a değerinde tüm sat.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Yapı Kredi, bir adım önde.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Süpürge deyince vatan.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Aslı senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Binacele kılçık koy.

0: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzur lazım.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.

0: Sevgi İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104 de radyo de. 104 de
3: radyo de. Selamlar değerli insan. Seviliyorsun, seviliyorsun.
4: İrfancığım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm, takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

0: Podcast'ı.
1: İrfan Aslanhan.
2: Kocaman kocaman öpüyor. Efendim, kocaman kocaman öpüyorum dinleyicilerimiz. Vallahi. Rüştü müydü ya? Kimdi o? Kim Rüştü'yü mü öpüyorlardı? Birini mi? Efendim, Radyo D'de eğlence başladı. Ben İrfan Aslanhan, 20'ye kadar beraberiz. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Radyomuzun WhatsApp numaralarında. Bugün de konumuz radyo makinesine koyup eğlencemiz. Konumuz tahammül edemiyorum. O kadar çok artık tahammül seviyemiz bitti, tükendi, kalmadı ki. İbre nereye gösteriyor tahammülde arkadaşlar? İbre nereye gösteriyor bu ibre?
3: Soran sorana, bak seni bana, konuşmama hakkım kullanıyorum.
2: Çok güzel mesajlarınız var. Bir kere soğudu mu o insana tahammül edemiyorum diyenler var. İrfan, bizim iş yerindekilerin eli belinde gezmesine tahammül edemiyorum diyor. Evet, eli belinde olmamam. Kabul edilebilir bir şey değil o ya. O nedir o? Fatih Aslantaş yazmış, Kayseri'den Fatih ben diyor. İrfan, Kayseri trafiğinde orta ve sağ şeritten sola dönen sürücülere tahammül edemiyorum diyor. Ben bir de neye tahammül edemiyorum biliyor musun sevgili dinleyenler? Şu günlerdir de yıllardır işte koronavirüs başladı. Geçenlerde duydunuz, hantavirüs. Bugün dünya basında norovirüs var. Ya norovirüs bu nedir anlamadım ki bu. Norovirüs, oravirüs, buravirüs, trovirüs, brovirüs. Bu Fransa'nın bir yerinde lüks bir yolcu gemisinde bu sefer 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Haberi bugün dünya basına düştü. Ya nedir şimdi, norovirüs çıktı. Urovirüs, buravirüs, bu nedir anlamadım ki ben ya. Vallahi ya tahammül edemiyorum, hani virüs görmeye, bu haberleri görmeye tahammül edemiyorum ya. İlla bir tane zottirikten bir tane virüs çıkaracaklar ha. İlla zorla yani. Virüs tutturdular gidiyorlar ya. Bir de niye bu gemilerde falan ne iş dönüyorsa oralarda böyle. Tam filmlerdeki gibi efendim. Fransa'da bir gemide norovirüs şüphesiyle yolcu hatta hayatını kaybetmiş. Ya norovirüs, norovirüs bu nedir ya? Bakalım şöyle, şimdi gündemimi değiştirmeye çalışıyorlar. Bir taraflarına virüs mu uyduruyor bunlar, anlamadım ki yani. Vallahi tahammül edemiyorum ya. Yaz ayları gelince böyle bir şeyler. Yani enteresan şey. Ne demek 1700 kişi hemen karantinaya alındı falan. Kapat abi ekranı, kapat ekranı. Kapat ya. Vallahi kapat ekranı ya, kapat. Bir haber sitesinde de bu var, bu norovirüs. Midye dolmanın fotoğrafını koymuşlar norovirüsü. Acaba bundan dolayı midye dolmadan mı? Midye dolma ne alaka ya? Midye dolma kendine sorsa ben ne alaka der. Ama demek ki bir şey var onlarda da.

0: neresindensin? Kız sen İstanbul. Kız neresindensin, gel buraya. Ya hop. Emel hocamız gelmiş. İrfan'ı yayınlar diyor. Çok yavaş konuşan, bir iş yaparken çok yavaş hareket eden insanlara tahammül edemiyorum diyor. Onlara ben de tahammül edemiyorum. Çünkü ben de hızlı konuşuyorum, hızlıyımdır falan böyle. Böyle mıy mıy mıy mıy mıy. Allah seni kahretmesin. Filizciğim hoş geldin canım benim. Hoş geldin, buyursunlar. Tabii burada bir metronom gibi ben hızlı olduğum için karşımdan da öyle bekliyorum. Hadi abi, hadi abi, hadi.
1: Çocuklarımın zırt pırt anne demesine tahammül edemiyorum. Annelikten istifa etmek istiyorum.
0: Sana bir lakap taksınlar ya. Çocuklarımın zırt pırt anne demesine tahammül edemiyorum artık diyor. Zafer'cim sen niye tahammül edemiyorsun?
2: Ver Dada bakayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz geç kaldık, kusura bakma. Yok yazmadın değil mi?
0: Bakayım. Zaferim benim, canım benim. Sen hep var ol. Oynatmamıza az kaldı. Nerede şarkısı geldi? Kim söylüyordu? Fatih Erkoç mu? Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Sevgi yok İrfan. O yüzden tahammül edemiyorum. Birisi de diyor ki her şey istediğimiz gibi olsun ya da hiç olmasın. Oluyor gibi olup sonra olmamasına tahammül edemiyorum İrfan'ımı yazmış. Bak bak, o kadar haklı ki, her şey istediğimiz gibi olsun ya da hiç olmasın. Yani oluyor gibi olup sonra olmamasına tahammül edemiyorum diyor.
2: Abi bir ağzını şapırtata şapırtata yemek yiyenlere, iki böyle sakızı cakcuk cakcuk çiğneyenlere tahammül edemiyorum. Ha bir de trafikte sinyal vermeden dönenlere öyle bir tahammül edemiyorum ki, o sinyal kolunu diyorum.
0: Dur tamam tamam diyorum. İrfan'ım ben de erkeğin uyuşuğuna tahammül edemiyorum demiş. Ya şimdi nerede uyuşukluk yaptığı da çok önemli. Evet. Yani erkek dediğim biraz cool olur, şey olur, sakin olur falan da her yerde olmamalı tabii yani. O biliyorsun, o coolluğun geçmediği, olmaması gereken yerler var efendim. O yerler... 0-549-204-0104'e tahammül edemiyorum diyorsunuz. Bana bir sesli mesaj yolluyorsunuz. Ve geldi, gelmez dediler, geldi, buyursunlar efendim.
3: Dada merhaba.
0: Merhaba
3: İyiydim.
0: Hocam.
3: Nasılsın, iyi misin?
0: Nasıl olayım be
3: i̇yi
0: hocam?
3: İyi yayınlar.
0: Sağ ol hocam.
3: Seni dinlemek güzel.
0: Eyvallah.
3: Ver coşkuyu bize, haydi bakalım.
0: Haydi o bakayım.
3: Sımaya başladı.
0: Haydi bakalım.
4: Ver coşkuyu, kolonları inlesin.
0: Kolonları inleteceğiz hocam, ver. Nasıl gidiyor şu bayrama, ne kadar kaldı sevgili dinleyenler? Bir bayram öncesi şöyle bir... Ha var, bir... 12-13 gün falan olması lazım değil mi? Şimdi tabii ben şuradan da anlıyorum. Bazen böyle otoban kenarlarından, bazı caddelerden geçiyorum. Bir böyle bir koku var. Efendim bazı yer... Heh diyorum, tamam, bayrama yaklaşmışız. Kurbanlıklarımız gelmiş. Hazırlıklar var mı? Efendim nedir durumlar? Sevgi Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Neye tahammül edemiyorsunuz?
5: 27 yıl sonra hiçbir şeye tahammül yok.
0: Ne yok? Bir daha ver.
5: 27 yıl sonra hiçbir şeye tahammül yok.
0: 27 yıl sonra hiçbir şeye tahammül yok diyor. Bir kadın olarak mı söylüyorsun? Çirkin insana tahammül edemiyorum. Erkekler ne yapsın demiş. Allah Allah. Bak kavga çıkar, kavga çıkar, yapma bunu, yapma bunu. Çirkin insan, çirkin kadın yoktur. Nedir? Makyajsız kadın vardı. Ve de artık ona yanına botoks eklendi, ondan silikon eklendi. Efendim, eklendi de eklendi yani. Doğru söz, yaptığı işin... Yaptığım işin karşılığını vermedikleri için insanlara tahammül edemiyorum diyor.
6: İrfan'cığım hoş geldin.
0: Merhabalar.
6: Ben de yavaş insanlara tahammül edemiyorum ya. Hiç sevmiyorum. Konuşmasında, işinde, gücünde, her neyse, aklına her ne geliyorsa yavaş insanlara tahammülüm yok. Artı kendini bir şey zanneden insanlara da tahammülüm yok. Böyle her şeyi ben biliyorum edasıyla egolu dolaşıyorlar ya. Hiç tahammül edemiyorum öyle insanlara. Tabii ki birçok şeye tahammülsüzlük seviyemiz var ama en çok tahammül edemediğim şeyler bunlar. Malatya'dan sevgiler.
0: Sevgiler efendim. Ya insanoğlu ölümlü olduğunu unutuyor. Bir gün göçüp gideceğini, arkasından sonra sövüleceğini unutuyor. Bak Alp'imiz, dünya meleği. Bak bir kişi çıksın Alp Balkan şöyleydi, kötüydü falan desin. Instagram'a gördünüz, düğünden videolarımızı paylaştık. Mesela Ferdi Hoca'yı gördüm, Ferdi Atuner. Dünya iyisi. Bakın yani sadece bir insan... hani sanatçıymış, oyuncuymuş değil. İlk başta onun insanlığına hayran kalıyor artık insanlar. Samimiyet çağındayız ya. Yani geçtim onun yeteneklerini bilmem nelerini falan. Ama güzel insanlığı hepsinin ötesinde, işinin sanatının üstünde. Bir gün ölüp gideceğiz arkamızdan, sövdürmeyelim ya. Hemen bakalım efendim neler var tahammül edemedikleriniz arasında. Buyursunlar.
7: İrfan'cığım. Merhaba. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler.
7: Ya bir reels'e denk geldim. Böyle ne? Bir şey yok.
0: Ne o?
7: Hani bipleyerek konuşabilirim ama ben de çok saçma yönlerden ünlü olanlara, para kazananlara tahammül edemiyorum. Sana attığım reels'te görüyorsun. Bir yerinden çıkardığı gazla tablo yapıyor ve onları milyar dolarlara satıyormuş.
0: Ne diyorsun?
7: Yok ya? Böyle bir şey. Gerçekten tahammül edemiyorum.
0: Bir yerinden çıkardığı gazlarla tabloyu yapıyormuş ve onu dünya paralara satıyormuş. Çok merak ettim nasıl bir tabloymuş ya. Ya milletin osuruğunu mu alıyor insanlar? Ya onu mu? Berlin'de sıra dışı bir sanatçı yaptığı tablolarla gündem olduğu, vücut gazını kullanarak eser üreten sanatçının çalışmaları sosyal medyada viral olurken bazı tabloların binlerce euroya satıldığı söyleniyor. Kimi bunu yaratıcılık olarak görürken kimileri ise sanatın geldiği nokta. Ya böyle gelen noktaya yani... Orada bir bip, bir kırmızı nokta. Ya eskiden beri böyle postmodernizm diyorlar işte, bazı böyle avantgard sanat, böyle işte dadaizm de vardır, böyle değişik şeyler falan. Hatta biliyorsun böyle peçetelerden falan, Bedir Baykam'ın öyle bir sergileri oldu memlekette falan. Ama onlar bir isyan yani, sizin yapacağınız sanatın içine diye böyle bir karşıt bir şeydi yani. Hani burada öyle bir şey varsa o alt metni iyi okumak lazım sana. Söyle. Yani birisi bir ressam eğer kızdıysa diğerlerinden, sizin yapacağınız sanatın içine, hani ben içine gazımı yaparım dedi. Dediyse bak. Bakıyorum da çok acayip ya. Dur ben bunu inceleyeyim, geliyorum dur. Bakın tahammül edemeyebilirsiniz ama ben bakıp geleceğim. 0549-204-0104'e tahammül edemiyorum deyin. Bana bir mesaj sallayın, geliyorum. Salla geliyorum, salla.

0: Ekibi İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
4: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
5: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
5: Nissan'da bahar coşkusu. İko

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam.
2: Radyo T.
4: Kamu spotu.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Radyo T.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: İçtenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle harekete karşı eder. İrfan Aslanan.

0: İrfan Aslanhan.
1: Burası Radyo D. Eğlence devam ediyor efendim. Saatlerimiz 17.50 0549 204 0104. Sana geçmişi duydum özlemi. Bitmedi senelerce. Bu şarkıyı da çok sevdim. Çağrı Tel Kıvıran ve Oğuzhan Koç. Çağrı da çok iyi müzisyendir. Çok iyi bestecidir. Çağrı Tel Kıvıran efendim. Görüyor musun? Sen tel kıvırıyorsun Çağrı, biz başka kıvırıyoruz. Konumuz bugün tahammül edemiyorum efendim. Bakın trafikte Sakarya'da Serdivan'da işte bir TikTok fenomeni bir kızcağız trafiği kesmiş. Araçların önünde dans ediyor. İşte bunları da sosyal medyada paylaşıyor. Bakın ne güzel, herkes beni bekliyor, oynuyorum falan böyle. Ve para cezası kesilmiş. Bu ne rezillik, bu ne saçmalıktır. Kimisi trafiği durdurur, işte yüzük takar, evlilik teklifinde bulunur. Bu özgüven nereden geliyor? Orada bir tane acil bir işi olan, hastaneye yetişmeye çalışan insan olduğunu falan düşünemiyor mu bunlar ya? IQ MIQ yerlerde tabii yani. Bunu sonra diyoruz niye Avrupalı olamıyoruz diyor yani. Olursun. Ah. Yap da yurt dışında göreyim böyle şey. Hayatta yani. Ama yani insanların akıl etmesi lazım ya. Böyle bir şeyin otoyolun ortasında yani niye böyle bir şey yaparsın? Neymiş, TikTok'a video çekecekmiş efendim. Bravo, çek. Evet, günün konusu tahammül edemiyorum. Sizler neye tahammül edemiyorsunuz? Az önce Berlin'de bir sıra dışı sanatçının vücut gazı kullanarak eser üretmesine tahammül edemeyen dinleyicimizden sonra bir abimiz mesaj atmış. İrfancığım, bir tabak kuru fasulyeye bakarım. Evet yani mesajlarda da dediğiniz gibi sanatın da botunu çıkardılar ya. Vallahi bilmiyorum. Hani Aygül demiyordu. Aygen bana diyor ki sende yılların birikmişliği var diyor. Evet. Acaba diyor ben de bu sanat hayatımı falan yılların birikmişliğini bir yerde böyle mi patlatacağım yani onu? Bu yılların birikmişliği midir artık bu sanatçının vücut gazıyla tablo yapması yani? Bu nedir? Bakayım mesajlarınıza. Kurtuluş Bey ne diyor bakayım şöyle.
2: İrfan, al sana en güzel sanat. Bizans eskiden burası.
1: Aa, nerede?
2: Limanmış. Burada zeytinyağı alışverişi varmış. Gösterdiğim yerlerde tamamen İstanbul'daki yere batan sarıcını yapanlar burayı yapmış.
1: Aa, bu ne güzelmiş. İşte değil mi, zamanın sanatçıları neler yapıyormuş. Şimdikiler bir tarafından gazla yapıyor yani. Adam taşları oymuş, zamanın sanatçıları, Mimar Sinanlar falan. Neymiş, alternatif sanatçıymış. Sonunda botunu çıkardılar maalesef, maalesef efendim.
3: Bir de konuşmayı bilseler hakem dur. Diyor. İrfan iyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim.
3: Bu futbolcuların aldığı paraları duyunca görünce tahammül edemiyorum. Yıl boyu 8-5 çalışıyorum. Bunların bir günde aldığı parayı ben 2 senede kazanamıyorum.
1: Ya.
3: Bir de konuşmayı bilseler hakem diyorlar, foul diyorlar. Ah ah.
1: Foul. Az önce de Yeşim yazmıştı. Nerede o? Abi ben Galatasaraylıyım. Sen de biliyorsun Galatasaray'ın kaybetmesine tahammül edemiyorum. Bir de Fenerlilere tahammül edemiyorum mu? Mesajı yollamış. Bu arada Yeşim... Torreira galiba. Futbolcuların hiçbirini bilmediğim için Torreira mı? Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira Beyoğlu'nda bir yumruklu saldırıya uğramış. Haberlerini gördüm. Geçmiş olsun Galatasaray camiasına da. Bu da kabul edeceğimiz bir şey değil. Adliyeye sevk edilmiş o saldırgan. Abi gelmiş adam futbolunu oynuyor. Tahammül edeceksin. Tuttuğun takım olsa bile tahammül edeceksin ya. Pekala. Eren Bey merhaba. Eren Bayır Eren Bayır ne göndermiş?
0: Hocam dayanamadığım tek şey bencil insanlar. Bencil. Her yerimiz bencil.
1: Ya her yerimiz bencil. Bencillik fışkırıyor bizim her yerimizde. Vallahi. Benciller fışkırıyor efendim.

Canım benim sanattan soğuttular demiş ki biz zaten sanattan soğuğuz. Gitmiyoruz, takip etmiyoruz. Kim resim sergisine gidiyor yani? Hani... Bundan sonra zaten bu vücut gazıyla resim yapıyorlarmış ya, hiç gitmez insanlara artık. Biz kadınların işi çok zor diyor. Durdurak yok. Dudağına ayrı, yüzüne ayrı bakım yapman gerekiyor. Ve bunu yaparken ev işlerini bitirmen gerekiyor. Ben bakım yapıp ütüleri hallediyorken sen seni dinlemeye devam edeceğim dadacığım. Demiş kulağım sende diyor. Çok zor gerçekten. Nasıl tahammül ediyorsunuz hepsine?

0: Vallahi İrfan insanları artık tahammül edemiyorum. Başım ağrıyor demiş. Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Şu an sizin radyonuzu dinleyen canımın uzaklığına tahammül edemiyorum demiş. Oo. E tamam, radyo sizi yakınlaştırıyor işte. İkiniz aynı anda aynı cümleleri duyup, aynı müziği dinleyip, aynı şeye gülüp uzakları yakın ediyorsunuz. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: İrfan, insanların mabadıyla yaptığı resimleri, tabloları biz neden elimizi yapamıyoruz acaba İrfan?
0: Bak, güzel bir bakış açısı. Diyor ki insanlar diyor mabadıyla yaptığı tabloları biz elimizle yapamıyoruz diyor. Vallahi. Abi sen elinden osuruk çıkaramazsın zaten yani, o zor. Var mı öyle yetenekleri olan, ben parmaklarımdan gaz çıkarıyorum diye var. Var mı? Evet, buna dinleyicimizin de dediği gibi dışa vurumsal sanat. Nasıl dışa vuruyoruz? Vücuttaki gaz yani o... Evet. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Düşünsene o şey, resmi aldı, salonuna astı. Salon, misafir geliyor, osuruk kokuyor salon ya. Olacak iş mi o? Vallahi yorumları okuyorum da biri şey yazmış. Ay, benim kocam da şaheser yaratıyor bence. O zaman evde diyor. Efendim, Berlin'de osurukla yaptığı tabloları binlerce euroya satan sanatçı dünya gündemine büyük ilgi görmüş. Evet, kocalarınızı değerlendirin hanımlar. Her biri, bakın, evinizde birer sanatçı besliyorsunuz, haberiniz yok. Yani videoyu bana atar mısınız? Neyini atayım Allah'ını seversen? Yani bak, şu an gerçekten de hani varsa böyle yetenekleri olan kocalarınız boşa gitmesin. Onları değerlendirin. Sanata da bir katkı olsun yani o. Hey Allah'ım ya. Ne ilham kaynağı oldu değil mi bu ya? Ne güzel, iyi ki attınız Neşe Hanım bunu, videoyu. Çok güzel oldu bak. Halkımıza da ilham kaynağı oldu. Şimdi herkes akşam kocalarına bakacak. Bugün yapmadın. Aa. Çıkmadı bugün hiç ses senden. Gel şu tabloya doğru yap da bari boşa gitmesin diye derseniz muhteşem olur. Bakalım efendim, Sertan Bey ne göndermiş? Sertan Bey buyursun.
2: İrfan, hani Şirinler'de huysuz Şirin vardı ya. Hı. Bu sıralar ben de öyleyim. Ben de tahammül edenlere tahammül edemiyorum.
0: Tahammül edenlere tahammül edemiyorum. Bu yanında da bir de bize ne gaz mı yolladın acaba?

0: yoruldum. Evet, ağzını şapırdatanlara çok mesaj gelmiş. Onu görünce teslim oldum. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Ay İrfan, o kadar bıkmış haldeyim ki yanımda kimseyi istemiyorum. Bu aralar hiçbir şey tahammül edemiyorum. Çiğnedi. Tüm olaylardan, her şeyden sıkılıyorum. Valla yaşıyorum ama keyif aldığımdan değil, mecburiyetten yaşıyorum demiş efendim. Dinleyici mi?
1: Selam İrfan.
0: Selam canım.
1: Niye tahammül edemiyorum? Ya İrfan, bu 82 parça yemek takımları var ya. Hı. Abi onlardan biri bozulunca, kırılınca, çatlayınca bütün takım gidiyor. Hani düşünüyorum, acaba bir tanesinde olunca diğerlerine de geçiyor mu acaba böyle? Hani hastalık gibi mi? Virüs gibi öbürlerde mi çatlıyor diye. Sonra onları hop ya kayınvalideye ya kendi annesine. Daha sonra tekrar yeni bir takım oluyoruz. O takımı artık korkuyorum abi, tahammül edemiyorum. Acaba ondan da bir parça gidecek mi diye. İrfan, sanatçı burada tabloda ne anlatmak istemiş?
0: Ne?
1: Osuruktan teyyare, selam söyle o yare.
0: Sanatçı çok şey anlatıyor oradan. Kuru fasulyenin faydalarını anlatıyor. Nohutun faydalarını anlatıyor. Yani sizin evde kocanız tabloya mıçsa neler olacak demek ki yani. Of. Öyle bir şey açsa kapış kapış gidecek galiba. Efendim, neye tahammül edemiyorsunuz? Bana 0549-204-0104'e yollayın. Haber merkezimize gidiyorum. Bir haberlere bakalım. Günün son gelişmelerine gelelim.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
3: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyona Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu iddialarını yalanladı. İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda 15-16 Mayıs tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk Günü yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Söz konusu performanslarla katılımcılara Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan güçlü bir deneyim sunulması hedefleniyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık temasıyla 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da ikinci kez Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre önümüzdeki ay ABD'de başlayacak olan FIFA Dünya Kupası maçlarında göçmenlik operasyonları ile bilinen Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi ICE personeli görevlendirilecek. Görev alacak memurların sadece çevre güvenliğinden sorumlu olacağı, seyirciler veya çalışanlar üzerinde herhangi bir göçmenlik statüsü denetimi yapmayacağı vurgulandı.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Ankara, İzmir ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve gök gürültülü yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo
4: D. Bu hayatta birbirimizden başka kimsemiz olmadı lan.
5: Müslüm'ün ölmesiyle yetimler artık 3 kişi.
4: 3 kişi kaldık lan şimdi. Allah'a emanet ol kardeşim.
5: Eşref ve yetimler acılarını yaşayamadan yeniden mücadeleye başlıyorlar.
6: Eşref, hapishanede isyan çıkmış. Yangın yeri diyorlar.
7: Yeğenime zarar gelirse sıradaki sen olursun.
5: Eşref Rüya yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
8: Eşref!
9: Reklam.
10: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de.
8: Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Üretim öncülerinin mikrosu var.
13: Mikro yazılım, mikro komtele.
14: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
15: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
16: Tatil budur hissi.
17: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
18: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
20: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Menteşe'ndeyiz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Stefan Aslanhan.
1: Radyo D'de ikinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Radyo makinesi çalışıyor. Ben İrfan Aslanhan. Bugün tahammül edemiyorum dediklerimizle çalışıyor radyo makinesi. Çok varmış ya tahammül edemediğimiz şeyler. Of. Çekirdek ailemden başka kimseye tahammül edemiyorum demiş hanımefendi. Bak diyor ki her şeye, herkese biraz da olsa tahammülüm var ama İrfan şımarık insana asla tahammül edemiyorum diyor. Asla. İsim vermiş. Galiba iş yerinden arkadaşının ismini vermiş. Buna tahammül edemiyorum diyor. Duyuyorsa kalbini kırmayayım ya ben. Bunu ya. Mine'ye tahammül edemiyorum diyor efendim. Bu arada dün hani demiştik ya kocasının mezarında beyaz bir gül bulan kadın çiçeği kimin bıraktığını öğrenmek için arayışlara başlıyor diye. Bugün yine mezarlıklardan bir haber gördüm efendim. O da Müge Anlı ile alakalı. Bu enteresan. Şimdi Müge Anlı'nın eski eşi var biliyorsunuz. Magazinci, gazeteci Burhan Akdağ. Burhan abi tanırız bizim sektörden. Ondan sonra hatta kızı da benim arkadaşımdır. Burhan abi demiş ki Müge'ye zamanında 30 yaş doğum gününde Zincirlikuyu'dan mezarlık aldım demiş efendim. Evet. Şimdi dedim ki ne alaka şimdi bunu açıklıyor falan. Burhan Akdağ diyor ki eğer ondan önce ölürsem ahirette de yerini garanti etmek istedim. Mezarlığın diyor bugünkü değeri 8-10 milyonu. Maşallah. Zincirlikuyu'da baksanıza mezarlık 8-10 milyon. Bir ev parası yani. Doğum günü hanımlar size böyle kocanız böyle bir mezarlık hediye alsa doğum gününüzde falan ne dersiniz siz bu? Çok tuhaf bir durum değil mi bu ya? Ya tamam yarının düşünecek insan. Şimdiden param varken hani derler kefen param falan diye. Bazı şeyleri düşüneceksin. Bunlar doğal şeyler. Yıllardır yapılan şeyler. Ama doğum gününde böyle hediyeymiş gibi Zincirlikuyu'dan mezarlık hediye etmek nedir? Bu biraz ağır olmamış mı ya? Vallahi biraz ağır olmuş ya. Ahirette de yerini garanti etmek istedim. 810 milyon diyor. Burhan abi biraz yanlış olmamış mı ya? Bu nedir ya?

0: Bu arada dünyada da bayağı magazin var ha. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Fransa Devlet Başkanı Macron'un eşinden yediği, hani o uçaktan inerken bir tokat vardı ya. Onunla alakalı bayağı magazinsel dedikodular var mı? Bayağı ya. Yok işte bir İranlı aktris yüzünden olmuş olaylar. Ooo dedikodu. Ortalık karışık. Neyse, Macron'u da öğrendik, içimiz rahat etti efendim. İçimiz... Bakayım mesajlarınıza.
1: Samsun'un Özgür, ben nasılsın?
0: İyiyim canım.
1: Benim tahammül edemediğim tek şey yolda araç kullanırken, kırmızı ışıkta beklerken, ışığın yeşil olup bizim geçmemiz gerekirken en öndeki vatandaşların telefonlarına dalıp ışığı fark etmemesi ve geç geçmemize ben tahammül edemiyorum.
0: Ya. Çocuksu hareketlere tahammül edemiyorum artık demiş dinleyicimiz. Diyor ki abimiz, İrfan bende simetri hastalığı var. Yamuk yamuk insanlara tahammül edemiyorum. Ağzını burnunu düzeltesim geliyor.

0: geliyordu. Evet. Doğal yollardan botoks estetik yani bu. Evet. Diyor ki böylesi adamı o mezara koyacağım, bir daha çıkamasın vallahi demiş dinleyicimiz. Bu zincirli kuyu bizi cennete mi yoksa cehenneme mi zincirleyecektir acaba diyor. Niye zincirli kuyu? Evet, günün sorusu geldi sevgili dinleyenler. Niye zincirli kuyu? Alaaddin Bey diyor ki yemin ederim beni öldürür, oraya beni gömer diyor hanım, böyle bir hediye alsam. Ya bazı işte evleniyorsun, ayrılıyorsun, boşanıyorsun. Şimdi yıllar sonra böyle bir açıklama yapmış Burhan abi, Burhan Akdağ. Bazı acısı kalıyor yani, acaba mezarlık yeri mi almak istiyor yani, hani bugünün değeri, bak hesaplamış, vay be bugün baksana 810 milyonu mezarlık diyor. Bilemiyoruz yani, Rabbim sıralı ölüm versin ama bir gün ihtiyacı olursa Müge Anlı Burhan Akdağ geri iade eder mi o an, bilemiyorum, hala kendisinde mi bilemiyorum yani. İrfancığım bu ahirette yeri garanti nasıl oluyor? Bu adamın aldığı mezardan cennete açılan bir tünel mi varmış diyor. Evet evet. Yani 8-10 milyon verince değil mi? İçinde tüneli de var, vardır diye tahmin ediyorum. 8-10 milyonluk olunca değil mi? Yani ne hava be, zincirli kuyuda içinde tünel olan değil mi? Mezarın var hesabı. Evet Bilal Bey, ölü yatırım İrfancığım o işler diyor. Doğru söylüyorsun. Bakalım hangisi? Buyursun.
1: İrfan'ım ben de gözümüzün içine baka baka baka yalan söyleyip bizi kandırdıkça zannedip böyle kendini enayi de zanneden zavallılara çok fena yani taktım kafayı ya.
0: Güzel.
1: Bunlara vallahi katlanamıyorum artık ya. Vallahi billahi ya. Bıktım, hepsinden bıktım.
0: Ya. İrfan dur ya, insanların boşaması değil mi? Sevgilim bana 10 milyonluk mezarlık almazsa ona tahammül edemem diyor. Bundan sonra öyle. Bakayım şu mesaja.
2: Emniyet şeridini kullananlara tahammül edemiyorum.
0: Emniyet şeridini kullananlara tahammül edemiyor. Evet.
3: İrfan, canım. Ne yapıyorsun?
0: Ne yapayım be burada işte.
3: Beni özledin mi?
0: Ay çok.
3: Yani ben de yoktum ortalarda.
0: Evet.
3: Dedik İrfan.
0: Lalalala.

0: Eyvah eyvah, şarkıya gel.
1: İsmer ata atladı.
0: Dur yavaş atlasın.
1: Tabancalar patladı.
0: Cat cat.

0: Arkadaşlar bu sarışınları böyle kıskançlıktan ortadan ikiye çatır çatır çatlatalım mı?
1: Sarışınlar
0: çat çat. Ya bir mesaj var bak, diyor ki. Şimdi 30. yaş hediyesi olarak Zincirlikuyu'dan mezar hediye alanı Burhan Akdağ olayından sonra dinleyicimiz diyor ki, hanımefendi, ay İrfan ne kadar romantikmiş, 30. yaş hediyesine bakar mısın diyor. Var mı hanımlar, istiyor musunuz? Ya bu...
2: İrfan'cığım merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben de egosu yüksek, kendini kültürlü zanneden cahiller var ya, onlara tahammülüm yok.
0: Bravo kız. Bak Gözde diyor ki, pinti insana tahammülüm yok benim diyor. Eziklere tahammül edemiyorum diyen var. Eziklere derken manavdaki eziklere mi? Hangi ezikler? Neredeki ezikler? Tamam geliyorum ben de. Biliyorsunuz reklama zamanında giderim, öyle geç kalmalara tahammül edemiyorum. Vallahi. Tamam dur Sevdacığım, bir dakika dur ya.
3: Sevda, senat tut olsun.
0: Dur.
3: Ama röportajımı bölüyorsun.
0: Ama röportajımı, şimdi reklam mı var? Dur bir dakika. Aa, Sevda çağırıyor, gidiyorum. Çat çat. Bak şey itiraf edeyim mi? Ben mesela böyle çiğ bir sarı yapıyorlar böyle. İlk defa açılmış gibi böyle kafa. Ben o sarı saçlara tahammül edemiyorum. Vallahi. Hanımlar yazın bana, ne o ilk açılıyor böyle. Öyle geziyorlar bir de. Böyle bir şey sarısı böyle yani. Öyle bir sarı yeryüzünde yok yani. Hani anladın mı? Ama bazı hanımların kafasında o sarı var ya. O ne o? Çat çat çat. 0549 204 0104. Biraz sonra...

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo T.
5: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
6: Reklam.
7: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong, ding dong. Durmadan kargo geliyor.
8: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
7: 40 bin mi?
8: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
9: Nisan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de. Reklam.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: Sıradaki şarkı göndermeli söz paylaşan eksine gelsin.
5: Radyo D. Hayatın içinde.

Radyo D'deyiz. 18.29 saatlerimiz. 0549-204-0104. Bu arada Yeşim, bu son zamanlarda yapay zeka ile yapılan akım haline gelen, işte stadyumda maç izlerken göğe siz de oradasınız falan, öyle yapay zeka ile yerleştiriyorlar ya oraya. Sağ olsun Yeşim'cim, beni almış. Kimin maçına yerleştirdin beni Yeşim? Türkiye Almanya maçına mı yerleştirdin? 1-0 Türkiye yeniyor. Yeşim, bu bana benzememiş. Bu kim Allah'ını seversen ya? Ben değilim, bu kim ya? Ama şey güzel oluyor ya, işte Müslüm Baba var, Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe falan. Ne güzel hatıra değil mi? Keşke olsa. Efendim, konumuz bugün tahammül.

0: arada hanımlar hemen yazmışsınız. Platin sarısıymış o. Platin sarısı. Valla neyin sarısı bilmiyorum da çok çiğ böyle değişik bir sarı yahu. Tolgacığım kuaförüm sağ olsun diyor. Saçımı topladığımda öyle bir şey yaptı ki sen anlamazsın tabii. Dada diyor. Bebek saçlarımın rengine hiç karışmadı. Saçımı topladığımda sadece topuzum sarı oluyor. Kalan kısımları kumral şeklinde kalıyor. Cidden hanımlar şu platin sarısından vazgeçsin yahu demiş. Platin sarısı ne? Böyle bir değişik bir şey o ya. Efendim hemen bakıyorum mesajlarınıza.
1: Buyurunlar İrfan.
0: Selamlar canım.
1: Ben estetikli yüzünü fazlasıyla gerdirenlere tahammül edemiyorum. Başına gelen kötü bir olayı anlatıyorsun. Seviniyor mu, üzülüyor mu belli değil. Suratı o kadar gergin ki tepkisinin ne olduğunu algılayamıyorsun yani.
2: İrfan abi.
0: Ne canım?
2: Ben... bizim karşı komşumuz kurban bayramı için koyun aldı. Hı. Biz de civciv aldık. Onların kokularına tahammül edemiyorum.
0: Ya ben şimdi caddelerden geçiyoruz ya böyle bir koku. Ben seviyorum o kokuyu ya. Vallahi billahi. Böyle doğal böyle değil mi? Bir memleket havası geliyor ya. Hele kurban bayramlarında. Çünkü küçükken de Büyükada'ya gittiğimizde özellikle o zaman faytonlar vardı. Vallahi seviyordum o kokuyu ya. Bak bazı turistler falan şey yapardı yani. Heh, adaya geldik. O koku böyle bir kimlik gibiydi yani. Hani önceden öyle bir şey var yani. O hayvanların falan doğal kokuları var. Ne yapacaksın yani?
3: İrfan ben bu Bodrum'un yollarına tahammül edemiyorum artık dostum.
0: Abi Bodrum'da yol mu var kurbanın olayım ya. Ya bir şey dediğimiz zaman kızıyorlar sonra orada da belediyede falan dostlarımız var. Yıllardır aynı çile hep söylüyoruz bakın yavaş yavaş gitmeye başladığımızda yani o yollar can aldı. Barış akarsuyu aldı o yollar. Ama yani hep dediğimiz şey orada ya milyon dolarlık evler. O kadar büyük yatırımlar var değil mi? Dünyanın en zengin insanların evleri orada ama yolu yok yani. Hani bu saçmalığı yıllarca çözemedik ya. Bilmiyorum o torba yolu nedir? Yani merkeze inen her yer, her yer, her yer. Maalesef ama.

0: Efendim şimdi gündemde şöyle bir şey var. Birisi iş başvurusu yapmış. Fakat gece saat 2.52'de kendisine görüşme saatini ileten İK çalışanıyla arasında geçen bir konuşma şu an gündemde. Sizin de başınıza böyle şeyler geliyor mu? İşte demiş ki merhaba nokta nokta bey, size insan kaynakları biriminden ulaşıyorum. Ben işi şu nokta nokta net üzerinden başvurunuza istinaden sabah 9-9.30 arasında görüşme için Şişli'deki merkez ofisimize bekliyoruz. Adres ilanda mevcuttur falan filan demiş. Bunu gece 02.51'de atıyor bu mesajı. İş görüşmesine sabah 9'da çağırıyor efendim. Bak. Bak bunlara tahammül edemiyorum işte. Bu disiplinsizce. İnsanların çünkü zaman önceden ayarlanabilecek bir şey. Yoksa son dakika yumurta dayanınca olmuyor yani o iş. Sonra mesaja dönmüş. Demiş ki merhabalar, günaydın işte bilmem ne hanım. Mesajınız saat dolayısıyla yeni gördüm. Görüşme saatini ileri bir saati ya da başka bir güne alabilirsek çok memnun olurum. İyi çalışmalar dilerim. Cevap ne biliyor musunuz? Yapabileceğim bir düzenleme yok ne yazık ki. Dünden program hazırlandı ve o şekilde planlama yapıldı. Size profesyonel bir tavsiye, iş arayışınız varsa mesaj ve aramalara zamanında dönüş yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Başarılar dilerim diye mesaj cevap vermiş ona. Yani insanlar işe ihtiyaçları var. Nereden vuruyorlar görüyor musunuz insanları? İnsanın o işe ihtiyacı var. Senin yaptığın şey tamam yani bir sürü tabii talep olduğu için senin için insan önemli. Bu gitsin diğeri gelsin diyorsun yani. Sonra bak cevap vermiş o işe ihtiyaç olan kişi. Diyor ki iyi çalışmalar tekrardan. Herhalde bir yanlış anlaşılma durumu var. Öncelikle beni arayan olmadı. Herhangi bir kayıt yok. Ayrıca gece 2.51'de yazmışsınız. Haliyle saatten dolayı mesaj sabah görüldü. Normal olarak da. Dolayısıyla yeni bir görüşme saati günü ayarlarsanız çok sevinirim. Zahmetiniz için de teşekkür ederim demiş. Şimdiden ne güzel de cevap vermiş bakın. Ama karşılık ne biliyor musunuz? Bir yanlış anlaşılma yok. Bildirilen saatte görüşmeye gelmediğiniz için sizle ayrıca bir görüşme yapmayacağız. Yeni bir açık olduğu zaman yeniden başvuru yaparsınız. İyi günler demiş ben. Yani işte bir de böyle vicdansızlıklar var efendim. Buradan tabii hepsini genellemiyoruz ama bazı böyle tutumda olan İK çalışanlarına selam ediyoruz efendim. Tabii herkes öyle değil. Şimdi bizim de İK'dan dostlar dinliyordur. Geçenlerde öyle bir yordum ki işte bir evrak biliyorsunuz işte vizelerle ilgili şirketlerin vermesi gereken evraklar var. Didik didik yabancısı Türkçesi bilmem nesi yani. Hani bir hafta uğraştırdım İK'yı yemin ediyorum. Yani sabahlı akşamlı geceli gündüzlü yani. Çünkü benim gecem yok gündüzüm yok. Karışık. Ben bilmiyorum. Benim saat şeyim kalmadı yani. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında sevgili dinleyenler? Bir bakayım şöyle mesajlarınıza. Nereden açsam acaba? Şuradan bir tane açayım şöyle bir.
1: Usta yalancılara tahammül edemiyorum İrfan.
0: Kime tahammül edemem?
1: Merhaba, iyi bayramlar. İyi akşamlar.
0: Sağ ol abicim. Füsun diyor ki İrfancığım ben de diyor her lokologlara tahammül edemiyorum diyor. Aslında hiçbir şeyi bilmeyen her kologlar efendim. Anladınız siz. Siz anladınız. İrfancı bilerek yapılıyor. Kaçıran zaten o firmanın işine yaramaz. Abi aynısını bir zincir market firmasında yaşadım. Adam gece 4'te yazmış, sabah beni görüşmeye çağırmış. Bir de bizde daha ne hikayeler var İrfan? Yaşadım. Bu da yaşandı. Bu da yaşandı demiş dinleyici. Vallahi ben buradaki yazışmaların imlasından tut, Yani tabii gece 2'de 3'de yazarsa ne imla kalır ne başka bir şey kalır yani. Maalesef böyle durumlar sevgili dinleyenler. Özellikle hani çok iş başvurusu olduğu için biri gitsin biri gelsin diyor. Bunun alternatifi var diyor. Gece 2'de de atarım 3'de de atarım diyor. Yani ama iyi ki sosyal medya var. Böyle gündem oluyorlar. Bu firmayı falan da yazmak lazım buralara. Tabii. Yani böyle diyor işine yararsa diyor işine gelirse yapıyorlar ya. Ama tabii bak şimdi dinleyicimiz diyor ki İrfan nasıl tutuşmuşlarsa gecenin 3'ünde yazıp duruyorlarsa bir şey için tutuşmuşlar demek ki ya, acil personel lazım herhalde. Evet bir şey için tutuşmuşlar gecenin 3'ünde değil mi? Enteresan.
2: Hanım iyi bayramlar.
0: Sağ olun efendim.
2: Aslında suç onda değil onu orada yönetici yapan patronlarda böyle vasıfsız insanları yönetici diye insanların başına koyuyorlar.
0: Ya. Aslında haberi yok tabii patronun matronu bu mevzuda. Oradan at koşturuyor yani alttaki.

haklısınız valla. Güç zehirlenmesi yaşayıp diyor. İş arayan insanların duygularına önem vermeyen insan müsveddeleri iş arayan arkadaşa da helal olsun, çok kibar davranmış diyor.

0: Bu arada yazışmalarda bu iş arayan kişi emin olun bu konuşmayı hem ben hem yönetim hem herkese maillerle ulaştıracağım. Sadece kendi mağduriyetimden ziyade kim bilir bu mağduriyeti kaç çalışan adayına uyguladığınızı düşünmemden dolayıdır. Bu meslek hayatınızda başarılar diliyorum demiş. Ve harbiden de dediğini yapmış, sosyal medyada paylaşmış. İşte böyle kişiler demin de abinin dediği gibi çalıştıkları yere de zarar veriyorlar efendim. Daha yazı yazmayı bilmiyor, İK olmuş çocuğun yani hani...
1: Efendim merhaba, iyi bayramlar.
0: Merhabalar, iyi bayramlar efendim.
1: Yanlışınız var. O tamamen stratejik bir göndermedir. O saatte mesaj gönderimi. Çünkü ekibimiz ona göre hazırlandı.
0: Vay be, yani acaba hani 2'de adam 3'te ayakta mı? Hani uyku problemini mi çözmeye çalışıyorlar onu? Ya film gibi olay aslında bu ya. Bakayım ne düşünüyorsunuz efendim?
2: İrfan abi, efendim? O İK kesin kendi tanıdığına erken mesaj atmıştır.
0: Dur bir dakika, dur.
3: Şimdi daha hızlı bir rota var.
0: Abi senin o hızlı rota ne yaptı be? O hızlı rotaya girme abi, dur. Dur. Girme o rotaya.
2: İrfan abi, o İK kesin kendi tanıdığına erken mesaj atmıştır.
3: Şimdi daha hızlı bir rota var. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı kullan.
0: Ya Allah kahretmesin ya. Soktun bizi navigasyona ya. Durup dur galiba. Dur ya. Şimdi vallahi bütün dinleyiciler şu an yön değiştiriyor şu an. Yani.
1: Şaka yorum yapma çok. Şaka yaptım. Ne alaka? O saatte mesaj atan sapığın tekidir.
0: Dur, bu bayağı bir şey kaldırır burada. Ne kaldırır? Su kaldırır bu değirmende. Bu reklama bir gideyim geleyim efendim. Tahammül edemiyorum. Konumuz 0549 204 0104'e yollayın, geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Çağlayan Zincirli Kuyu, Mecidiyeköy Haliç, Topkapı Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü aralıklarla etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Kavacık Sancaktepe hattı yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.23 değer kaybıyla 14.598 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.843, çeyrek altın 11.605 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Veni Vidi Göz.

0: heyecanlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim...

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: İrfan Aslanhan.
1: Evet canım benim. Ne yapıyoruz şu an? Neredeyiz?
2: Ben acı çektim. Sen acı çek.
1: Benim Sabit Kanca'da bir repliğim vardı. Ne yapıyoruz biz? Burası neresi? Efendim Radyo D'deyiz. 18.51 saatlerimiz. 0549-204-0104. Konumuz tahammül edemiyorum.
2: Yüzüme söyle adımı bin kez. Sen açken aşka doyuyor.
1: Bir sıralama gördüm, ben de buna tahammül edemedim. Türkiye'nin en çok tercih edilen içecekleri sıralanmış. Bir Türk kahvesi, iki ayran, üç salep, 4 boza, 5 şalgam, 6 turşu suyu, 7 çay. Ya çay nasıl 7. sırada olabilir ya? Ya turşu suyu bile çaydan önce mi yani? Allah'ım sana. Ya turşu suyu Eminönü'nde, Balıkçı'da falan çok güzel gidiyor. Ama turşu suyunu da böyle layıkıyla yapacak. Böyle tuzlu tuzlu değil turşu suyu. Harbiden hakiki böyle turşu suyu, öf. Sirkesi falan yerinde böyle. Tamam, Türk kahvesi, ayran, salep, boza, şalgam. Bak şalgam suyuna da bayılırım. Ama şalgam tek gitmez, biliyorsunuz neyle gittiğini. O yüzden. Ama bu Türkiye'nin en çok tercih edilen içecekleri sıralamasında çayın 7. sırada olması, bu büyük komedi olmuş yani. Bunu inandıramazsın bu millete. Ya turşu suyu çaydan daha çok tüketiliyor olabilir mi? Nerede? Her yerde. Bak bizim kapıdan çıkayım radyonun, sola dönüyorum hemen orada. Semaverimiz, her şeyimiz orada. Oh. Ha nerede şimdi? Sola dönünce nerede? Hani turşu suyu içmek istesem yok hani. Var mı? Boza bile çayın üstünde. Bak buna tahammül edemiyorum işte böyle şeylere. Böyle saçma. Kime sordunuz abi bunu? Nerede yaptınız? Hani şöyle olsa, Türk kahvesi, çay, ayran, hani daha inandırıcı. Bir de az sonra bakacağız, en iyi Türk yemekleri sıralanmış, ona da bir bakacağız. Bakalım tahammül edeceğimiz bir yemek var mı? İrfan, ben bazen kendime tahammül edemiyorum. Kavga ediyorum iç sesimle. Birbirimize giriyoruz, dalaşıyoruz demiş efendim. Helal sana. Bakayım şöyle bir, neymiş bu?
3: Şu benim biraderin rahatlığına gerçekten artık tahammülümüz kalmadı. Yedi bizi, bitirdi, sömürdü abi. Sülalenin rızkını yedi, doymadı. Şu virüs çıkmış, Allah'ım konuyu biliyorsun ya Rabbim.
1: Virüse... trafik zaten sıkışık, sinir tavan yapmış, bir de kaynak yapanlara tahammül edemiyorum diyor, onlara bir yuhu çekelim. Allah sizi bildiği gibi yapsın be. İsim vermeyin, şunun mallıklarına tahammül edemiyorum diyor. Söylemeyin yani. Niye Seher yazıyorsun oraya yani, o olacak şey mi? İrfan, bazı insanlarla aynı havayı teneffüs etmeye bile tahammül edemiyorum diyor. Bak. İrfan, konser tiyatro davetisi varsa eğer giderim İstanbul'u. Şu an yarın var efendim.
4: İrfan kardeşim, iyi akşamlar.
1: Canım benim, iyi akşamlar.
4: Yoktum, kusura bakma, bugün telafi ediyorum. Sonuna kadar seninleyim İrfan'ım. İrfan'ım, tahammül edemediğim bir çok konu var da. Hele ki şu insanlarla tanıdık tanımadık fark etmiyor, konuşuyorsun, bir iki adım geri geliyorsun, o arkadaş da illaki senin bir adım geri gidiyorsun ya, o da bir adım ileri geliyor, sen geri gidiyorsun o geliyor ya, anladın kardeşim, bir sıkıntın var ki bir adım geri geliyorum bir adım ileri gitmiyorum, niye illaki sokuluyorsun da sokuluyorsun, bunlara tahammül edemiyorum İrfan'ım ya. Anlamıyorlar, tahammülsüzler.
1: İK departmanı firmayı rezil de eder, vezir de, doğru söylemişsiniz.

Şimdi buradaki cevabı okumamışız bak, dinleyici de söylüyor. Çok güzel bir cevap vermiş. Gecenin 3'ünde İK çalışanı mesaj atmış ya, o çalışana diyor ki sizin diyor gecenin bir saati mesaj atıp sonra da planlama yapıldı cümlesinin arkasına saklanmanız sizin plansız, öngörüsüz ve işinizde amatör olduğunuzun göstergesidir. Siz kendi işinizi dahi yapamıyorken insanlara bu şekilde tavsiye vermeyi bırakın. Bence bu iş için bile uygun değilsiniz. Yani bu iş için siz dahi uygun değilsiniz. Parantez içinde bu şahsi bir kanaatimdir demiş. Ve şunu belirtmek isterim ki diyor, bu ilana başvurma sebebim nokta noktanın tavsiyesi üzerinedir. Referanslara yazmama sebebim herhangi bir kayırma, torpil şüphesi olmamasına, yani adına kişisel tercihimdir diyor. Onu hani torpil, bunun ismini yazarsam kesin torpilli olurum onu diye. Ve eklemişti kendi mağduriyetimden, kim bilir kimleri daha mağdur ettiniz diye.

0: Abi o verilerde hata var bence. Turşu suyu çaydan daha sık tüketiliyor, olamaz yani. Hani kahve deseler belki.
1: Belki yani. Yani şalgamı çok severim ama şalgam suyu çok tüketilmiyor. Yani hani kim hazırladı listeyi bilmiyorum. Yani bizim alt komşu Hayriye teyze hazırlasa bile yine birinci sırada çay yani. Anladım.
0: Abi ya, bu işe arayan kişi ne kadar güzel, ne kadar naif cevap vermiş ya. Helal olsun ha.
1: Güzel.
0: Yani başkası olsa haklıyken haksız duruma düşerdi verdiği cevaplara. Çok seviyeli bir insanmış. Bu insan kesinlikle işe alınmalıymış. İşte de iş yani İK'da sıkıntı var.
1: Biri şey yazdı, şalgam dünyanın en kötü içeceği. Niye ya, ne yaptı sana şalgam? Yani tabi salep, boza onlar daha şeydir böyle yani tatlımsı şeyler. Şalgam suyunu herkes içemez, kaldıramaz şalgamı kimse. Sen şalgam öyle kolay değil yani, öyle kolay değil yani. Valla ben de bu dudağını büzen Müjgan'ı tahammül edemiyorum. Ya niye büzüyorsun? Ya büzme şu dudağını Müjgan ya. Yapma şunu.

0: Canımız dinleyicimiz diyor ki senin yayınların arasına cumartesi pazar girmesine tahammül edemiyorum abi ya diyor. Antep'ten selamlar demiş. Bu arada haftaya Antep'e geleceğim. Ama ne günü geliyordum ben onu bilmiyorum. Ama geleceğim yani hani haberin olsun. Tahammül edemiyorum o çayın o listede 7. sırada olmasına. Şaka gibi diyor. Vallahi. Çay adamdır ya vallahi billahi. Çay babayı bire yazdık onu ya onu yazdık. İrfan ne bu nokta nokta filtresiz yok mu listede? Yok. Turşu suyu var abi o yok. Kim bilir neyi beğenmediler de dudağını büzdü bu Müjgan yazmış bak. Ulan Müjgan. Bizi bitirdin be Müjgan. Vallahi. Bir dinleyicimiz demiş ki İrfan ayranı çok seviyorum. Ömrümün sonuna kadar hayran içebilirim demiş. Ama yani ayran sana acaba ömrünün sonunu görmeyi şey yapar mı? İzin verir mi acaba? Yani... Ayran senin ömrünü sonunu beklemez ben sana söyleyeyim. Ya şalgam dedik canım şalgam suyu çekti ya. Şöyle tam bir Adana şalgamı. Kim göndermiş? Zeynep Hanım bana Adana'dan göndermişti. Ay 3 ay onu içtim. Korkuyordum bu bozulmasın falan diye fazla fazla içiyordum yemin. Şalgam suyu Adana'dan gelecek. Evet şalgama laf eden dinleyiciye mesaj atmış diyor ki şalgam da ona bayılmıyor zaten diyor içsin diye yani. Aa, şalgama da laf ettirmeyiz. Şalgam içmeyen gitsin anasının köyünde şey için latte içsin o zaman. Ya şalgam içilmez mi ya? Üf, vallahi çok canım çekti. Biri şalgam yollasın. Dur ben gidiyorum şalgam suyu içip geleyim. 0549-204-0104 geliyorum. Neye tahammül edemiyorsunuz?
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyona Mücadele Merkezi Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu iddialarını yalanladı. İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda 15-16 Mayıs tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk Günü yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Söz konusu performanslarla katılımcılara Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan güçlü bir deneyim sunulması hedefleniyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da ikinci kez Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre önümüzdeki ay ABD'de başlayacak olan FIFA Dünya Kupası maçlarında göçmenlik operasyonları ile bilinen Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi ICE personeli görevlendirilecek. Görev alacak memurların sadece çevre güvenliğinden sorumlu olacağı, seyirciler veya çalışanlar üzerinde herhangi bir göçmenlik statüsü denetimi yapmayacağı vurgulandı.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece. Ankara, İzmir ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve gök gürültülü yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 13 Mayıs çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.23 değer kaybıyla 14.598 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.843, çeyrek altın 11.605 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk bank.
3: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
6: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
7: İşini büyütenlerin mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro kontene, Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Tefal TY2098 WO X-Force Flex 9.60 Animal Care kablosuz şarjlı dikey süpürge 8.999 liraya. Tefal Blend Up kişisel blender 1000 watt kuzey mavisi 5.799 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
14: Hem de hiç para vermeden.
15: Abonelik de yok, aidat da yok.
13: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
16: Ne istersen Neon 1.
17: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Bu şarkı zor olanlara gelsin efendim. Burası Radyo T, 3. saatimize geldik. 19-11 saatler. Nedir durum, trafik mınafik? Olayınız nedir sizin ya, biz söylesenize. Her yerde trafik artmış tabii. Hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Vallahi bugün böyle, biliyorsunuz, Alp'in ölümünün ardından

Vallahi billahi. Ama fotoğrafından düzgün anlaşılıyordu. Düzgün olduğu şeye kadar koymuş üstüne. O tereotuna kadar koymuş. Ama tadını bilemiyorum tabii. Şimdi en iyi Türk yemekleri listesi yayınlanmış. Kalamar tava, oltu cağ kebabı, oltu cağ kebabı, Antakya künefesi, beyran çorbası. Beşinci sırada afyon sucuğu var. Altıncı sırada fıstıklı sarma. Yedinci sırada hünkar beğendi. Sekizinci sırada piliç Topkapı. Piliç Topkapı yedim mi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Nedir piliç Topkapı, yollayayım mı göreyim şunu ya. Mercimek çorbası var. Onuncu sırada bal kaymağımız var efendim, bal kaymağımız. Oh. Ama şimdi kalamar tava niye birinci sırada? Yani onun öncesinde bizim kebaplarımız, o cağ kebaplarımız, beyran çorbalarımız falan. Bu kalamar tava bu... Kime sordular bunu acaba ya? Bunu nerede yaptınız? Gidip Gökçeada'da, Bodrum'da falan mı bu listeyi yaptınız? Ama yani tabii bal kaymağımız bilmem. Neyse bu konuyu kapatın ya arkadaşlar. Vallahi gittim tuz yaladım, şalgam suyu canım çekti diye içeride. Ya.

0: biliyorsunuz hep bir dolandırılma haberi bir tane çıkıyor. Dün savcıyı dolandırdılar haberi gündemdeydi efendim. Bugün de şeyi gördüm. TÜİK'ten gelen aramayı dolandırıcı sanan evine ceza mektubu gelen bir vatandaş. Bakayım şöyle. Aydın'da ikamet eden İbrahim Öngel son dönemde artış gösteren telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı temkinli davranmasının bedelini ödedi diye. Şimdi bunu aramışlar, demişler yılın ailesi seçildiniz falan. O da demiş ki yürü küfür müfür neler varsa saydırmış. Ya yılın ailesine bak değil mi? Yılın ailesi seçildiniz diyorlar. Yılın ailesi yani sövmedik sülalede insan bırakmıyor ya. Evet. Göya işte bilmiyorum ne kadar doğru ama belgeleriyle Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK hani oradan arandığını, oranın görevlisi olduğunu kendisini tanıtmış. Yılın ailesi seçildiniz demiş. Bu beyanını inandırıcı bulmayan bu İbrahim Öngel adlı şahıs hani dolandırıcılık tuzağıyla karşı karşıya olduğunu düşünerek küfürleri edip suratına kapamış efendim. Bak bunu da gördük memlekette vallahi billahi. Ama tabii böyle olmuş ama kısa süre sonra göğe kapısına tebligat gelmiş. Olayın üzerinden biraz geçtikten sonra resmi kurumun yürüttüğü veri toplama sürecine katılmadığı gerekçesiyle hazırlanan hatta hakaret küfür ettiği gerekçesiyle bir ödeme emri ulaşmış efendim kendisine. Bakın yılın ailesi seçilen kişi ettiği küfürler sayesinde yılın ailesi olmuş efendim. Evet. Ama bu adamın suçu ne diyeceğim? Tezgah zannetmiş ya. Hepimiz buna düşebiliriz yani hani yılın ailesi seçildiniz bilmem ne falan diye. Yani çok korkuyor insanlar. Düşünsenize TÜİK arıyor ona bile inanmıyor yani. Hani artık telefon dolandırıcılığı öyle bir noktaya gelmiş ki. Yani kısa bir bakayım şöyle bir videoda bir...
1: Hani böyle bir şey olabilir mi ya? TÜİK inanın arkadaşlar. Evet biz inanmadık. Başımıza neler aldık.
0: Ya ya.
2: Yılın ailesi seçildiniz.
0: Yılın ailesi seçildiniz demiş. Adam inanmamış ya. Benim nasıl ailem yılın ailesi olabilir ya? Bak. Ya adam kendi inanmamış. TÜİK neden ısrar edip bunları seçiyor ya? Adam kendisi zaten konduramıyor yılın ailesi.

olabileceği. Ya ettiği küfürlerden belli bu adamdan yılın ailesi çıkmaz yani. Bakar. Ama ceza ağır olmuş biraz, bayağı bir ceza herhalde yazılmış. And you nadeye, you nadeya, nadeya. Bunu niye söylüyorum? Yani ararlar yarın öbür gün yılın ailesi seçildiniz veyahut da bir ankete katılmanız lazım. TÜİK'ten arıyoruz falan. Bir araştırın. Öyle hemen küfür kafir yapıştırmayın ya.

0: Ya rahmetli Özkan abi, Özkan Uğur. Yunna.
1: İrfan, Ankara'da trafik olmadığı zaman kendimizi bir tuhaf hissediyorsun. Saat 7 çeyrek daha hala trafikteyiz. Eyvah. Dram oynama yok.
0: Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Yuğlayalım Ankara trafiğini o zaman şöyle bir. Ya İrfan az önceki listeleri kim yapıyor Allah aşkına ya? Vallahi işte bak Asil abi de yazmış. Kuru fasulyesiz Türk sofrası olur mu ya? Hele reyhanlı olursa yemeğe doyulmaz demiş yine bak bak. Ya şimdi şu reyhanlı kuru fasulye denemedim. En merak ettiğim şeylerden birisi son zamanlarda. Vallahi billahi. Etli kuru fasulye reyhanla deneyin efendim. Hanımlar. Dilimde tüy bitti bunu söyleye söyleye.

0: Tamam, bamya çorbası, tamam onu da yazmışsın. Tamam tamam. En bamya çorbası sende. En bamya çorbası.
1: Tamam, merhaba.
0: Merhaba canım.
1: Arkada trafiğinde bir şey yok beyefendiye söyle, İstanbul yolu bomboş.
0: Görüşürüz. İstanbul'a dönüver, İstanbul'a. İstanbul'a dön. Ne Ankara trafiğine bot atıyorsun, İstanbul'a dön.
2: İrfan, az önce beni birisi aradı. Evet. TÜİK'ten aradığını söyledi. Ha. Telefonuma gelen şifreyi ona verirsem yılın ailesi olacakmışım. Şifreyi vereyim mi, vermeyeyim mi?
0: Eyvah eyvah. Bir bakayım yılın ailesine. Ya şimdi bir de bu çıkmasın. Şimdi bu adam para cezası yazılmış, gündemde haber var. Dolandırıcılar şimdi TÜİK'ten arıyoruz diye şifre istemesinler harbiden insanlardan. Abi bu ne acayip bir şey olur yani. Şimdi gerçekten dolandırıcılar, işte abim bir parodi yapar gibi yapmış bunu ama hani TÜİK'ten arıyoruz numarasını gerçekten yaparlarsa o zaman yandık yani. Yani. Ya şimdi tabii kendisini savcı, polis diye tanıtanlara inanmayın, inanmayın diye söylüyoruz. Şimdi bir saatten sonra kendisini TÜİK diye tanıtanlara da inanmayın mı diyeceğiz yani. Bu nasıl ayrı dedi, bunun ayrımını nasıl yapacağız yani. Ama tabii hani nereye ödeme yapılacak bilmem ne, numaranın numarayı alıp böyle bir araştırma falan yapılması şart yani. Sonra olursunuz yılın ailesi olarak. Değil mi? Bu arada zaten bu anketler yapılıyormuş. Yani işte aileler arasında TÜİK'in anketleri varmış sevgili dinleyenler. Bunu da söyleyeyim. Ama bazen oluyordu o korona zamanlarında. Üst üste arayan, mesela Sağlık Bakanlığı'ndan arıyor. Dolandırıcı diye açmıyoruz yani. Hani başımıza çok geldi. Bakalım şöyle. Özkan'cım buyur böyle.
3: Giriş top kapı yok da sıkışık Mert'e var bu saatte. Ancımı kurtarıyor.
0: Ben de diyordum acaba bu piliç top kapı neresi oluyor? Meğerse piliç top kapı, ondan sonra sıkışık Mert'er.
3: Piliç top kapı yok da sıkışık Mert'er var bu saatte. Ancımı kurtarıyor.
0: Gördünüz mü sevgili halkımız? Sıkışık Mert'eri, ondan sonra piliç top kapıyı gördünüz mü? Evet. Daralmış yeni kapı, efendim gördünüz mü? Maltepe'de var, ağrıyan başı büyük var yol olarak. Oralar. Tamam geliyorum, dur. Piliç Topkapı'nın fotoğrafını bulamıyorum ya. Piliç Topkapı yazıyorum, sorular çıkıyor arkadaşlar. Aa. Ya bu piliç Topkapı boşnak böreği gibi mi? Yok bu, ha. Piliçi böyle şey gibi, poğaça gibi içine galiba o iç pilavı konulmuş. Üf. Acayip bir şeye benziyor piliç Topkapı. Ha. Herkesin bildiği şey, hatırlayacaksınız, esnaf lokantalarında bile var. İsmi değişik geliyor ama böyle.

Bak dinleyicimiz yazıyor. Sıkışık Merter'den yazıyorum diyor bak. Merter hep sıkışık değil mi? Orada tekstilciler orayı mahvettiler yemin ediyorum. Oraya giriyorsun çıkamıyorsun Merter'e. Orada insanların evi vardı satıp kaçtılar. Teyzem orada oturuyordu. Vallahi satıp kaçtı oradan ya. Yemin ediyorum. Hadi reklama gidiyoruz. 0549-204-0104. Efendim Piliç Topkapı'dan, Sıkışık Merter'den sonra bizi nereden dinliyorsunuz? Bir söyleyeyim bakalım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleridir. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: yatırım. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
10: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
14: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
15: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
16: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
17: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
18: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
19: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
20: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
21: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
22: Sıradaki şarkı sınıfındaki o kral hocaya gelsin.
23: Radyo D. Hayatın içinde

0: Emre'mizin Emre Kaya'nın son şarkısı Fedai. Burası Radyo D. 19.33 yaptık saatleri efendim. Bugün tahammül edemediklerimize baktık. Adana'dan Tuğba, ben İstanbul sıcak diyenlere tahammül edemiyorum mu diyor. Adana'dan Tuğba şu an mesela 24 derece. Arabadan ekran görüntüsü atmış. Dur, daha bunlar iyi günlerimiz Tuğba'cığım, bir dur, başlangıç. Aa, bu bir şey değil. Şimdi az önce ne dedik? Sıkışık Merter'den, ben de açık İncirli'deyim diyor. Oo, İncirli açıkmış. Allah Allah, nasıl açık oluyor? İncirli, Topkapı, oralar hiç açık olmazdı. Hiç hatırlamıyorum vallahi. Etli kuru fasulyeye kurban olsunlar mesajları gördüm arkadaşlar. Efendim, Piliç Topkapı'dan sonra, Sıkışık Merter'den sonra açık İncirli. Yani ağzı açık İncirli. Vallahi da şimdiden söyleyeyim sana, son şarkı benim. Hak ettim artık diyor. Her zaman tabii ki de yahu. Hazırlayacağım şimdi. Neslihan'cımız bir kargo göndermiş. Kargoyla alakalı mı bu?
1: Bazen kendime tahammül edemiyorum abi. Yani... İki ihtimal arasında kalıyorsun ya, o mu doğrudur, bu mu doğrudur? Bu var ama ne için var? Ne yani, ne oluyor? Ay, kafam çok karışık, neyse. Tamam.
0: Efendim, bugün erkeğin uyuşuğuna tahammül edemiyorum dediniz. Aptal insanlara tahammül edemiyorum dediniz. Belli oldu mu kimlere tahammül edilmiyor?

Oya ablacığımız da fotoğraf göndermiş. Kırmızı soğanın kilosu 150 TL. Bunun fiyatını görmeye tahammül edemiyorum diyor. O kadar haklısın ki ya. Ama en lezzetlisi de bu. Yani o kırmızı soğan faydaları da göğsü böyle rahatlatır diyorlar. Hatta böyle içine böyle akşamdan bal koyacaksın. Ben de ne acayip şeyler yapıyormuşum ya. Vallahi. Bana annem öyle öğretmişti. Turpu mesela deliyorum, oradan bal koyuyorum. Sabah onu içiyorum.

0: İyi insanların, güzel dostların erken ölmesiyle gereksizlerin uzun yaşamasına tahammül edemiyorum demiş Akın. Tuğluk göndermiş. Gerçekten doğru sevgili dinleyenler, ama hep iyi dostlar böyle erken gidiyor. İyi olanlar, gerçekten iyi olanlar. Akıncım teşekkürler yorumun için kardeşim. Buna bakmış mıyız, açmamışız, onu bir bak.
1: İrfan'ım.
0: Canım.
1: Aklı yok, fikri var. Her bokologlara tahammül edemiyorum.
0: Anladım.
2: İrfan, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim.
2: Ben de sonradan görme, gavurdan dönme derler ya. O gösteriş budalalarını asla tahammül edemiyorum.
0: Sonradan görme, gavurdan dönme, o ne ağırmış o laf ya.
3: İrfan'cığım, tahammül edilemeyecek o kadar çok şey var ki. Mecbur tahammül ediyoruz, çocuklarımız var. Çocuklarımızın bizden başka daha yok arkalarında, o yüzden mecburuz.
0: Değil mi ya, vallahi billahi. Editör diyor, senin bu ruhuna hitap etmemesine tahammül edemiyorum demiş Selim göndermiş. Yok, bugün ben seçtim Selim'cim konuyu. O yüzden bilmiyorum hoşunuza gitti mi, bugünkü konu bayağı da güzel oldu bence.
4: Selam İrfan, iyi canım. Yayınlar.
0: Sağ ol canım.
4: Yavaş konuşanlara ve yavaş yürüyenlere asla tahammülüm yok. Mıy mıy mıy mıy mıy.
0: Mıy mıy mıy mıy mıy. Güzel. Bakın Fatma Hanım, hoş geldiniz.
5: Hoş
0: geldin. Sen de canım.
5: Vallahi kaç gündür yağmurlarla boğuşuyoruz Kayseri'de.
0: Ya çok özür diliyorum. Bir sürü mesaj kalmış arka alt sayfa. Ben bu, bak bu internetin böyle, bilmiyorum, ikinci sayfaya geçmedi bu, tahammül edemiyorum ben bunu.
5: Akşamları yağıyor, gündüzleri çok iyi. Bakalım bugün nasıl olacak? Bekleyeceğiz, göreceğiz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol canım benim. Çoğunu görmemişim, çok özür diliyorum. Vallahi çok özür diliyorum.
6: Ay, yalakalık yapan insanlara da tahammül edemiyorum. Bunu da söyleyecektim. Daha da sıralamam galiba çok. Bilmiyorum ya, insan sevmediğimden olabilir.
0: Eyvah eyvah, vallahi çoğunu görmemişim. Çayı kahveyi höpürdeterek içenlere tahammül edemiyorum. Ellerinden alırım o içecekleri ha demiş. Bak. İrfan, bazen kendime bile tahammül edemiyorum mesajları bayağı vardı. Bakayım şunu da. Ver bakayım şöyle.
7: İrfan baba, hayırlı yayınlar.
0: Sağ ol abiciğim.
7: Nasılsın, iyi misin? Bodrum'dan Çekici ben.
0: Oo Çekici.
7: Şimdi ben abi bugün yarım kilo midye yedim. O zaman ben şimdi norovirüs mü oldum? Vay be.
0: Sen norovirüs oldun, noran oldun senin. Ne oldu sen?
8: İrfan, idrak yolları sıkıntısı olanlara tahammül edemiyorum.
0: Yürü be! Efendim, demek ki yani bir idrar yolları sıkıntısı var, bir de idrak yolları sıkıntısı var insanların.
8: İrfan, idrak yolları sıkıntısı olanlara tahammül edemiyorum.
0: Haksızlığa uğradığı halde susanlara tahammülüm yok İrfan abi. Fitil oluyorum, fitil demiş.

0: Bak hanımefendi diyor ki ben de vıcık vıcık erkeklere, insanlara üstten üstten konuşanlara tahammül edemiyorum diyor. İrfan abi iyi bayramlar. Ben de böyle ota sapa tahammül edemeyenlere tahammül edemiyorum demiş abi.
1: İrfan'cığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar abim
1: İşte
0: benim.
1: Biz Türk erkekleri böyle harcanıyoruz kardeşim.
0: Niye?
1: Eğer o videoyu paylaşırsan ben de eşime göstermek isterim. Çok şikayetçi çünkü. Hmm. Hani değerim bilinmiyor kardeşim. Herkesin bayramını kutluyorum. Herkese iyi dinletler diliyorum.
0: Yani evde akşamları gaz çıkaran erkeklerimiz aslında bir sanat eseri üretebilirler. O yüzden değil mi?
2: İrfan abi var ya, sonradan görme şımarıklara asla tahammül edemiyorum.
0: Ya.
2: Abi şöyle ağzını yaya yaya konuşanlar var ya, özellikle böyle yok şu üniversite ağzı, yok bu üniversite ağzı deyip böyle ağzını yayıyorlar ya abi. Ona tahammülüm yok abi.
0: Ha tamam abi. Bu arada Konya Meram'dan müthiş bir trafik videosu, fotoğrafı var. Nihan Hanım merhabalar, nasılsınız efendim, iyi misiniz? Buyursunlar, hoş geldiniz.
3: Benim de benden çok konuşanlara tahammülüm yok İrfan.
0: Hep istiyorsun ki sen konuşasın. 7-24 ben konuşayım istiyor. Efendim. Vallahi billahi. Son zamanlarda sanatla terapi adı altında atölyeler düzenleyen psikolojik danışmanlara tahammülüm yok. Biz onların işini yapmıyoruz. Onlar da sanatla uğraşanların işini yapmasın. Herkes kendi işine baksın yahu demiş. Sanatla terapi adı altında kim atölye düzenliyor yahu? Ceren Doğan göndermiş. Ceren'cim yollasana bir. Sanatla terapi, giderse bir tiyatro miyatro izlersin. O öyle terapidir yani. Hani bir de bunları atölye mi düzenleyip terapi, oradan para indirip de şey yapıyorlar. Anlamadım. Efendim final yapacağım biraz sonra. Damarla kapatacağım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Çağlayan Zincirlikuyu, Mecidiyeköy Haliç, Topkapı Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü aralıklarla etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Kavacık Sancaktepe hattı yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.23 değer kaybıyla 14.598 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.41, euro 53.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.843, çeyrek altın 11.605 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Reklam. Radyo D.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: Radyo Makinesi.
7: Alo merhabalar, hoş geldiniz.
8: Alo merhaba İrfan abi, yayınlar.
7: Teşekkürler kardeşim, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
8: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın?
7: Valla oradan nasıl duyuluyorsak aha da öyle izliyoruz her zaman dediğimiz gibi.
8: Abi muhteşemsin yani, sen onu biliyorsun. Abi muhteşemsin yani, muhteşemsin yani, ben öyle gerek yok.
5: Radyo Makinesi.
7: Ahmet Bey ağzınızdan çıkarın ahizeyi, kurban olun. Sokma o kadar ağzına.
8: Yok ha, tamam şimdi bakın.
7: Birazcık daha uzaklaştır ağzından.
8: Şimdi nasıl?
9: Şimdi nasıl?
8: Şimdi nasıl?
7: Ha şimdi daha iyi. Büyük müdür ağzınız Ahmet Bey?
5: Radyo Makinesi.
8: Ölçmedim ya, yalan söylemeyeyim şimdi.
7: Ya insan ağzını ölçer mi adam? Bir de ölçmedim diyor, cevap veriyor bana. Ya Allah Allah. Tövbe yarabbim.
6: İrfan Aslanhan. Radyo Makinesi. Radyo Makinesi.

Bak diyor ki damar yolunu açtık. Serumun takılmasını bekliyoruz İrfan. Efendim hafta içi her gün 17-20 arası buradayız. Vallahi programın başında dediğim birbirimize iyi gelelim. İşte lafı buydu. İyi geldiniz.

Ceren'cim bu arada yollamış. Benim diyor sanat atölyem var. İnsanlar bana gelince zaten rahatlıyor. Sanat zaten başlı başına bir terapidir. Böyle psikolojik danışmanlar bu tarz atölyeler yapmaya başladı son zamanlarda. Biz sanat okulu okuduk. Üniversiteden mezun olduk. Ama işte böyle şeyler türüyor. Neymiş? Psikolog eşliğinde sanat atölyeleri. İnsanların şimdi kendi takipçilerini falan böyle kullanıp insanların işlerine salça oluyorlar. Yani kraldan çok kralcılar, işgüzarlar diyorum mesela. Bunların hepsi işgüzar bunlar ya. Yani bu arada içinde seni bul kendini tanıma atölyesi sana mı ait Ceren'cim?

0: Canlarım benim, evet. Valla ben iyi gelmişsem size, bir o kadar da siz bana iyi geldiniz. Bugün gördünüz Instagram'da halimi. Bizim düğün videolarında baktım işte. Ferdi Hoca, birkaç hafta önce Ferdi Hoca'yı, Ferdi Atuner, tiyatrocu Ferdi Atuner'i kaybetmişiz. Ferdi abi orada yakında bebişleri olacak diyor. Yani bir öngörüde varsayımda bulunuyor. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Bebişimizi görmedi, belki de duymuştur ama dilinden ondan duymak çok fena etti beni o videoda. Alp'i uğurladık, yine düğünde beraber eğlendiğimiz arkadaşlarımız. Özkan'ım gidiyorum artık, fişi sen çek bugün de ya. Vallahi.
1: Adam gibi adam.
0: Gidiyorum.
1: İrfan Aslanan. İrfan'ım eline emeğine sağlık. Canım. Allah razı olsun. Adamsın be, ama kardan değil harbi.
0: Şimdi Ceren diyor ki yok, bunları o psikolog arkadaşlara ait. Şöyle demişler, içindeki seni bul, kendini tanıma atölyesi. Başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayı bırak. Kendi hayatının başrolüyle tanışma vaktin geldi falan. Yahu bir bırakmıyorlar insanlar, içindeki o kendi neyse artık onu kendileri bulsun. Senin kendini tanıma atölyende bulunacak bir şey değil o. Ya neymiş oraya yazmış be, kahve %20 indirim. İşte yetişkinler için şöyle, bir de yapay zeka ile yazmışlar kesin bu cümleleri bunların, çünkü akılları zekası yetmez bu cümlelere yani. Hani tabi akılları zekaları yetiyorsa gelsin radyo programı yaptıralım bunlara. Bunların cümleleri diyordu. İçimdeki ben hayat yolculuğunda daha anlamlı adımlar atmak, kendini bulmak için yola çıkma vakti. Zaten böyle milleti yola çıkara çıkara yanlış yola götürdünüz millet. Yani hep böyle bu hayatta işte spiritüel hayat danışmanları, yok işte ne üdüğü belirsiz yani diplomasız psikologlar. Murat Öğüç'ün psikoloğu gibi, hani o çocukluğuna in diyen vardı ya, hani sahte olduğu anlaşıldı diplomasının. Meğerse adam oto yıkamacıymış yani. Gördük onu. Böyle tip, içindeki seni bul, kendini tanıma atölyesi. Ya o kadar geri zekalıyız ki mesela, gidip ancak kendimizi o atölyede arıyoruz yani. Böyle ya, sinir oluyorum yemin ediyorum ya. Ya biz 90'lı yıllarda falan kendimizi nasıl bulduk? İnsan kendi kendini keşfede keşfede, tanıya tanıya, değil mi? Hatasını da yapacak ya onu düzeltsin. Doğrularını da alacak. Aklına diyecek, bunlar da benim doğrularım, bunlar bana kazandırır diyecek. Yani. Ben niye bu atölyeye gideyim ve kendimi arayayım yani, Allah'ını seversen. Ceren'cim sağ ol canım, böyle atölyelerin varlığından da bizi haberdar ettiğin için teşekkürler. Efendim Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan, oradan dostluğumuza devam ederiz. Benim de atölyem Instagram'da, gelirseniz orada size kalp atıyorum. Kalp attıkça kendinizi buluyorsunuz, yemin ediyorum bak. Instagram'dan beni takip et, öyle fena kalpler atıyorum ki bir anda kendini buluyorsun orada. Bak.
1: Yerde arıyorlar. Onlar gelsin, ben onların içine bakarım hepsine.
0: Geçen birisiyle tanıştım. Ne iş yapıyorsun? Beyinciyim dedi. Dedim beyinci ne ya? Yani beyin söğüş mü? Yok abi dedi, arabalara beyin takıyoruz dedi. Bunlara beyin takmak lazım. Hadi gidiyorum ben. Ay ne güzel söyledin diyor. Duygularımın tercümanı oldun. Sen beni gaza getirirseniz daha neler söyleriz. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Allah'a emanet olun.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza Konseri. Gözü görmüyor henüz. Takipteler ses etme sus. Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Merhaba, ben Emre Fel. Radyo D'de şimdi sıra benim şarkımda.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyoda sahne. Hepsi

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

0: İşte bu. Bu da şey.
1: Radyo'da sahne.
2: Gerçek performans şimdi geliyor. Burası

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe en

0: Türkiye'de ilk kez. Sahne. Akustikler ve konserler radyonda. Radyoda.
1: Sahne. Aşıksın.

Ben bir tek sizlere aşığım. Başka da kimseyi tanımıyorum. Vallahi. Alkışlayan sizler, canı gönülden seven sizler, yürekten öpen sizler. Bir tane uzun hava okuyacağım.

0: konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D'de.
1: Radyo D'de sahne. Ben hep buradaydım, sen bakamadın.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.